0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Oh.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

John P. Keith! John P. Keith!

0: Hoş geldiniz değerli Radio Light dinleyicileri. Evet. Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Yine bugün hayatımızda bir şeylere bakacağız. Farkındalık oluşturma günlerinden biri bu. Bugünkü konumuz gülmek.
1: Gülmek.
0: Neye gülüyoruz? Neden gülmemiz lazım? Ve gerçekten bizi ne güldürüyor? Bunlara bakacağız. Farkında olmak güzeldir. En azından gülecek halimiz olmadığı zamanlarda bir şeylerin bilincinde olarak kendimizi güldürmeyi böylece başarabilelim.
1: Evet.
0: Ve tabii ki de Gamze'nin her zamanki gibi çok güzel bir girişi var eminim. Şöyle bir alalım onu.
1: Evet, toplumda zor dönemlerden gülme oranımızda gerçekten haliyle azalma görüyoruz bu zor dönemler sebebiyle. Ama bakarsak insanlar temel ihtiyaçları karşılandığında gülmeye ihtiyaç duyuyorlar. Duyuyoruz tabii ki. Hayatta en gerekli olan şeyin içerisinde gülmek var. İletişim ve ilişkilerle ilgili pek çok teknikte de yine gülmek var. Peki bizi güldüren nedir? İzlediğimiz bir şeye toplumda zor dönemlerde gülme oranımız da haliyle azalıyor tabii ki. Ama bakarsak insanlar temel ihtiyaçları karşılandığında da dediğimiz gibi gülmeye her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ve işte bununla ilgili komedi unsurları nelerdir? Bugün bunlara bakacağız birazcık. Neden gülüyoruz? Ve
0: evet,
1: bugün bakalım bizi güldüren şeyler neler?
0: Çok doğru söylüyorsun. Birincisi aslında bazı zamanlarda bakıyoruz, sokağa çıkıyoruz ve insanların gülmediğini görüyoruz. Biz eğer gülüyorsak hatta ters ters bakılabiliyor. Yahu niye işte gülüyor ki bugün? Şöyle kötü şeyler olmuş vesaire gibi bakıyorlar. Bazen sanki gülmeye hakkımız yokmuş gibi geliyor. Ama gülmek birincisi mutluluk hormonlarıyla alakalı olarak bir kısır döngü oluşturuyor. Güldükçe hormonları salgılıyoruz, salgıladıkça mutlu oluyoruz ve daha çok gülebiliyoruz. Dolayısıyla eğer gülmeyi bırakırsak bir süre sonra stresten sağlıksızlaşmaya başlayacağız. Yani her durumda gülebilecek halde olmak çok önemli. İşin neresinden bakarsanız iletişimde her zaman diyoruz ki beden dilinin en önemli yöntemlerinden, yani en önemli, hani şunu yapın bunu yapın diyoruz ya, maddelerinden biri insanların gözlerinin içine bakın, gülümseyin. Hep böyle başlıyor.
1: Evet.
0: İlk bir ortama girildiğinde. Zaten hiç gülmeyen, surat sürekli asık birisiyle kimse doğru düzgün iletişim kurmak haliyle istemez.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii ki, evet, kesinlikle.
0: O yüzden gülmek önemli. Ama neye güldüğümüz de işte hani toplumun neye güldüğü de genel olarak bakıldığında kültürel olarak değişiyor.
1: Evet, gülmek için bir şeyler izliyor musun?
0: İzliyorum.
1: Bazı
0: videoları izliyorum. Bazı komedi programlarını bazen izliyorum. Ama beni en çok genelde hep böyle kedi videoları falan güldürüyor. Çünkü çok naifler ve hoşuma gidiyor. Videosunu da izlememe gerek yok. Zaten evde iki tane kedi var. Örneğin bu gece kapamak istemedim. Normalde onlar salonda kalıyorlar. Ben yani yatak odasındayken daha evin büyük kısmı onların oluyor. Zaten balkonda onların vesaire. Dedim ki bugün hani yanıma gelebilsinler. Neden normalde almıyorum? Çünkü benim kedilerim çok koşan kediler. Özellikle bir tanesi. Gecenin körü hiçbir yer kalmadı. İkisi benim üzerimde kavga ediyorlar. Yani ve büyük de kedilerim var. Toplamda yaklaşık 13 kilo. Benim üstümde zıplıyorlar. Yani buna da gülüyorum çünkü mantık zincirini bozuyor insanın. Ne yapıyor bu benim güzel çocuklarım benim üzerimde ve evde o kadar yer varken, koskoca bir alan varken neden benim üzerimde? İşte böyle mantık zinciri kırıldığı zaman her şey bizi güldürebiliyor. Yani şimdi bakıldığında başka birine komik gelen şey bize komik gelmeyebilir. Bazen de bir şeyi anlattığımız zaman komik olmuyor ama içindeyken çok sevimli geldiği için gülüyoruz. Dolayısıyla komiklik çok çok göreceli. Ama yine de genel olarak bir şeyin komik ya da komik değil olarak adlandırılmasını sağlayan bazı kriterlerimiz de var.
1: Evet.
0: Sen gülüyor musun? Hiç böyle bir şey yapar mısın? Özellikle ay biraz güleyim ya diye.
1: Evet, dediğin gibi benim de öyle takip ettiğim güzel programlar var. zaman zaman onları açıyorum gülmek istediğimde.
0: Böyle skeçler falan gibi şeyler mi?
1: Aynen, evet. Bazen de kedi videoları çok hoşuma gidiyor. Onları açıyorum, izliyorum.
0: İşte kedileri hani Mivyalı falan diyorlar, uzaydan gelmiş kediler diyorlar, dalga geçiyorlar. Neyi ne zaman yapacakları belli değil. İşte tam olarak da komedi unsuru zaten.
1: Evet, gerçekten öyle. Peki neden gülmeliyiz? Belki bunun üzerine birazcık detaylı konuşabiliriz.
0: Evet, neden gülmeyelim? Yani niye somurtalım? Mümkün olduğu kadar gülmenin en azından bize birazcık çıkış yollarını daha kolay görebilme yetisi getireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Öncelikle stresi azaltır.
0: Tabii ki. Stresi azaltmamız lazım. Neden lazım? Ya hani yazık değil mi bize? Ben bazen kendime bakıyorum, böyle omuzlar yukarı çekilmiş, kendimi kasmışım. Çene böyle hani sıkılmış vesaire. Yüz kaslarımı ne kadar kastığımı bile fark etmiyorum bazen. Bazen nefes alışımız bile stresten böyle kesik kesikleşiyor ve derin nefes almadığımızı bile fark etmiyoruz. Dolayısıyla gülmek o bütün kasları yumuşatıyor, böyle vücudumuzdaki o kan dolaşımını daha düzenliyor vesaire. Gidiyorsunuz doktora mesela, bir şeyiniz var, bir yeriniz ağrıyor vesaire. Bakıyorlar bir şey çıkmıyor. En sonunda strestendir diyorlar. Dolayısıyla herhalde aslında gülmeyi başarabilsek o strestendirlerimiz de azalacak.
1: Evet. Bazı hastalıkların oluşma riskini de azaltıyormuş. Böyle bir etkisi de varmış. Nefes alışımızı düzenliyor.
0: Evet. Şimdi bazı hastalıkların, özellikle kalple alakalı, dolaşım sistemiyle alakalı hastalıkları normalde riskini azaltıyor. Evet, gülmek. Bu da tabii ki doğal olarak doğrudan stres düzeyiyle alakalı. Yani şimdi birileri, eğer siz çok gülen birisiyseniz gençler, hani diyorsa evet, ya aman sen de her şeyi alaya alıyorsun, birazcık ciddiye al falan diyebilirsiniz. Ya ben sağlıklı olanı yapıyorum, güleceğiz tabii ki. Son derece sağlıklı bir şey gülmek. Nefes alışımızı düzenlemesinin sebebi aslında diyaframın etkin olması gülerken. Biliyorsunuz burada böyle defalarca anlattık. Doğru nefes alma şekli diyaframı kullanaraktır. O da böyle hani 360 derece nefesi gibi söyleniyor. Yani normalde sadece karnınızı şişirdiğiniz bir şey değil diyafram nefesi. Otomatik olarak bütün vücudunuzun işin içine girdiği, hani böyle simit gibi böbreklerinize kadar nefes aldığınız bir hal. Güldüğünüz zaman da, çok gülerseniz artık böyle böbrekleriniz, yan kaslarınız falan ağrımaya başlıyor. Ay keşke evet, o kadar gülecek şeylerimiz olsa da gülsek ya.
1: Evet. Olsun. Öyle olsun.
0: Değil mi? Hadi kısa bir ara verelim.
1: Evet. Sonrasında uzun uzun devam edelim yine. Sizin de böyle gülmekten hoşlandığınız, belki izlediğiniz ya da okuduğunuz ya da hoşunuza giden ne varsa paylaşmak istediğiniz, lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden gülüyoruz ve neye gülüyoruz konularına değinmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ve genel olarak baktığımızda dedik ki stres seviyesini azaltıyor. Başka ne dedik?
1: Dedik ki bazı hastalıkların oluşma riskini azaltıyor.
0: Özellikle kardiyovasküler hastalıkların.
1: Hı hı, nefes alışımızı düzenliyor.
0: Çünkü diyaframı etkinleştirir.
1: Çok ilginç, çok güzel. Kilo vermemize yardımcı oluyor.
0: Haha, bu çok ilginç. Neden?
1: Evet.
0: Çünkü normalde bir hormonumuz var, kortizol hormonu. Stres halindeyken bu hormon salgılanıyor. Dolayısıyla vücudunuz aslında savaş kaç modunda olduğu için bu hormon salgılandığında stres halindesiniz. Normal bir şekilde çalışmıyor. Çünkü vücut diyor ki ben şu anda savaşabilirim, riskteyim. Dolayısıyla vücudumdaki yağları tutmam lazım. Niye? Herhangi bir durum olursa, bir kıtlık olur, savaş olur, bir şey olur falan filan, benim vücudumun bütünlüğünü ben korumak zorundayım. Dolayısıyla siz isterseniz 24 saat aç kalın, hiçbir şey yemeyin, sadece su için günlerce doğru düzgün kilo veremiyorsunuz. İstediğiniz kadar spor yapın, sabah akşam spor salonunda koşun koşun koşun, hiçbir şey de yemeyin, yine de normalde vereceğinizden çok daha az kilo verirsiniz. Ne zaman ki vücudunuza o barış geldi, önce ruhumuza o barışın gelmesi gerekiyor. Ruhumuza barış geldi, gülmeye başladık. Kortizol seviyemiz düştü. O zaman vücut diyor ki, aa savaş yok, aman her şey yolunda. Yemek nasıl olsa gelir ya, işte problem değil, hadi şu depodaki yağları yakalım diyor. O zaman yaptığınız diyet daha çok işe yarıyor. O zaman yaptığınız spor daha çok işe yarıyor. Dolayısıyla zaten düşünün ki gülen birisiyseniz bir de doğru nefes aldığınız için vücudunuza daha çok oksijen giriyor. Oksijen girince oksijen de zaten yağ yakımına yardımcı olan bir şey. Kazan kazan. İki şekilde de gülmek kilo vermemize yardımcı oluyor.
1: Evet. Çok güzel bir şey daha. Genç görünmemize yardımcı oluyor. Yüzümüzdeki daha fazla kası çalıştırıyor doğal olarak da. Bu yüzümüze de yansıyor.
0: Şimdi şöyle bakarsak somurtmak hep böyle aşağı doğru, yüzümüzün aşağı doğru çekildiği bir mimik normalde. Ama güldüğümüz zaman yüzümüz hep yukarı doğru gidiyor. Hep yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla zaten yukarı doğru yüzünüzü çektiğinizde, yer çekimine aykırı olarak çektiğinizde haliyle hani yıllara ve yer çekimine meydan okuyor olarak görünüyorsunuz. Aynı şekilde de güldüğünüz zamanki kaslarınız normalde yüzünüzü daha diri gösteren, daha mutlu gösteren, sonuçta mutlu insanların daha zinde göründüğü ve daha genç göründüğü bir gerçek. Ama aynı zamanda da bilimsel olarak da aşağı doğru yüz hareketleri daha böyle somurtkan ve yaşlı, yorgun görünürken yukarı doğru yüz hareketleri daha mutlu, genç vesaire görünüyor. Gülmek bu işe de yarıyor.
1: Evet, uyku düzensizliklerini gidermeye de yardımcı oluyormuş. Bu açıdan da çok gerçekten önemli.
0: Evet, ben normalde eğer uyuyamıyorsam biraz işte videolar izliyorum falan, kediler yuvarlanıyor, oradan buraya atlıyorlar vesaire. O hoşuma gidiyor, o benim stresimi azaltıyor. Birincisi yine o savaşma modundan sizi çıkardığı için, bu aslında doğrudan o savaş kaç modundan sizi çıkarmasıyla alakalı gülmenin. Ne oluyor? Yine aynı şey. Kortizol seviyesi düşüyor. Savaş kaç modundan çıkıyorsunuz. Güvendesiniz. Vücut kendini güvende hissediyor. Vücut mutlu. Aklınızda sürekli o size stres veren, bugün de şöyle bir şey yapamadım ya da yaptım, aman bu böyle dedi, o öyle dediler yerine işte kedi videoları ya da işte skeçler falanlar, komik bir şeyler, şakalar dolaşıyor oluyor. Dolayısıyla uykuya geçmeniz, yani rahatlamış olduğunuz için uykuya geçmeniz çok daha rahat oluyor. Bir de yine aslında bunların hepsi birbirine bağlı. Oksijenle de alakalı. Dedi ki hani nefes almanızı düzenliyor. Diyaframı kullandığınız için daha çok oksijen. Daha çok oksijen de daha rahat uyku anlamına geliyor. Zaten oksijen kendiliğinden bizi sakinleştiren bir şey.
1: Evet.
0: Evet, çok yararlıymış ya, gülmek ne kadar yararlıymış.
1: Gerçekten öyle. Acı eşiğimizi de yükseltiyormuş.
0: Neden acı eşiğimizi yükseltiyor? Hı-hı. Hani biz hep böyle mutluluk hormonlarından bahsediyoruz ya, bu dört tanelerde hatırlıyor musunuz? Ne vardı? Dopamin vardı, oksitosin vardı, serotonin vardı, bir de endorfin vardı. Hı-hı. Evet, bunlar salgılandığında doğal olarak zaten acı eşiğimiz yükseliyor. Yani o yüzden de ay oralarım ağrıyor, ay bütün vücudum ağrıyor, aman aman aman oy oy oy yapmıyoruz bütün gün. Hatta spor yaptıktan sonra gençler işte kas ağrılarımız oluyor. Evet tabii ki olacak çünkü onlar o şekilde gelişiyor. Şimdi öncelikle o ağrıları da seviyoruz. Evet. Çünkü geliştiren bir ağrı o. Ama güldüğünüz zaman ve spor yaptığınız zaman salgılanan hormonlardan dolayı artık bir yerde ağrıları hissetmemeye başlıyorsunuz. Daha doğrusu eskiden mesela diyelim ki bilmem ne kadar ağrı sizin için çok ağrıysa bir süre sonra o ağrıları hissetmiyorsunuz. Ya yok artık işte şu canımı o kadar da acıtmıyor, şunda işte o kadar bir şey olmuyor falan demeye başlıyorsunuz. Ben hatırlıyorum mesela şey barfix çekerken falan pull-up'larda bir kere yani genelde zaten bu olan bir şeydi. Zaten nasır tutuyor eller. Ne kadar eldiven kullanırsanız kullanın. İşte o nasırın böyle soyulduğu falan oluyordu. Bir keresinde de bayağı yani derin soyuldu. Bir de üstüne magnezyum tozu bastığınız için kaymasın diye. Bir yerde hissetmedim. Sonradan sporu bıraktım. Ne zaman o hormonlar dengesi hani düştü, normal haline geldi. Dedim elim acıyor ya, pansuman yapalım buna. O zaman fark ediliyor. Aynı şekilde gülmek de sizi böyle ay o dertlerinizi, tasalarınızı, ağrılarınızı hafifleten bir şey.
1: Evet. İlişkilerinizde de sağlıklı bağlar oluşturmamızı da sağlayan bir şey. Bu açıdan da gerçekten çok önemli.
0: Evet, evlilik danışmanlarının kitaplarını vesaire ilişki danışmanlarını okuyun ya da dinleyin. Şöyle bir şey göreceksiniz. Beraber bol bol gülün. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Hem arkadaşlarınızla hem ailenizle hem de partnerlerinizle yani erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, eşiniz her neyse onlarla ilişkilerinizi böyle sıcaklaştırmanın, ısıtmanın yolu birlikte gülebilmek. Neden? Çünkü o zaman en tatlı, en stressiz, en güzel anları paylaşıyor oluyorsunuz. Eğer gülemiyorsanız birlikte bir hayat beraber zaten geçmez. O yüzden ailelerin de beraber gülecek sebepler bulması lazım.
1: Evet, kesinlikle. Gerçekten. Buna önem vermek gerekiyor. Birbirinizin isteklerine, paylaşımlarına.
0: Bakalım ilişkilerimizi bu açıdan değerlendirelim. Ben ailemde gülüyor muyum? Eşimle çok gülüyorum. Eşim zaten komik biri. Gülüyorum onunla gerçekten çok. Bakıyorum Gamze ile gülüyor muyuz? Senle gülüyor muyuz Gamze biz?
1: Genelde gülüyoruz yani.
0: Genelde gülüyormuşuz. İyi yani kendimize de 10 üzerinden 7 verebiliriz belki en azından. Genelde güldüğümüz için.
1: Evet.
0: Evet, genellikle gülebilen bir insanım. Siz de ilişkilerinizi bu şekilde değerlendirin. Eğer gülemiyorsanız daha fazla gülmeli işler, kendinizi sizi güldürecek işler
1: gülmeli
0: bulun.
1: Gülmeli paylaşımlar.
0: Böylece o ilişkileri onarmış da oluruz.
1: Evet. Peki seni en çok ne güldürüyor?
0: Beni en çok. Ya kediler ya. Ya da diğer bütün hayvanlar. Çünkü neden? Şimdi birazdan neden gülüyoruz da bakacağız. Aslında çok beklenmedik mantık dışı şeyler yapıyorlar. O yüzden belki çok güldürüyorlar beni. Ama tavşanımın kendi kedi sanması ve kedilerimin köpek kadar tavşanımın kedi kadar olup da evin içinde langır lungur koşmaları yani çok keyif veren bir şey bana ve beni güldürüyorlar. Her gün başka bir saçma sapan hareket buluyorlar sağ olsunlar. Genel olarak komikler en çok o güldürüyor beni.
1: Çok güzel.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Evet, ara verelim. Sonrasında tekrardan devam edelim. Bu arada sizin gülme sebepleriniz nelerdir? Belki bizimle paylaşmak istediğiniz, önerebileceğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız. You know I-

0: Hoş geldiniz tekrar. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün gülmek konusunu konuşuyorduk. Hı-hı. Dedik ki gülmek amma yararlıymış ya. Hı-hı. Ne gibi yararları vardı? Şöyle bir özetler misin Gamze'cim?
1: Evet, stresi azaltıyor dedik. Hı-hı. Bazı hastalıkların oluşma riskini azaltıyor. Hı-hı. Nefes alışımızı düzenliyor. Uhu. Kilo vermemize yardımcı oluyor. Yay. Güzel bir haber. Genç görünmemize yardımcı oluyor. Hı-hı. Uyku düzensizliklerini gidermeye yardımcı oluyor.
0: Süper.
1: Acı eşiğimizi yükseltiyor. Ve ilişkilerimizde de sağlıklı bağlar oluşturuyor.
0: Müthiş. Demek ki evet, gülmemiz gerekiyormuş. Tamam, bunda hemfikiriz.
1: Evet.
0: Kendimize gülecek sebepler oluşturmamız lazım.
1: Hı-hı. Ve siz de kendinize sorabilirsiniz. Belki bunu keşfedebilirsiniz kendinizde. Sizi en çok güldüren şeyler nelerdir diye.
0: Hı-hı.
1: Ve şimdi de gelelim, komedi türleri nedir? Bunun üzerine birazcık konuşabiliriz. Öncelikle kara mizah.
0: Aha. Kara mizahı herhalde normalde yani eleştirel mizah olarak geçiyor. Bu politik olabilir ya da toplumdaki bazı bozukluklar üzerinden olabilir. Toplum eleştirisi olabilir ve her toplumda oluyor. Geçenlerde bir video izledim. Veganlarla birazcık hani komedi yapmışlar. Hı-hı. Komedi unsuru haline getirmişler veganları. Hı-hı. Bir yere, yani bu tabii ki bir kamera şakası, bir yere vegan terapisi diye bir stand açıyorlar. Herkes de toplanıyor oraya çünkü herkes ne yapılacağını bilmiyor hiç kimse. Neyse başlıyor, birisi gayet ciddiyet içerisinde havucu alnına koyuyor bir boynuz gibi. Ondan sonra herkes işte tekrarlayın, siz de böyle yapın diyor. Eminim orada ya biz bunu niye yapıyoruz, bunun bir mantığı var mıdır diye düşünenler vardır ama herkes de, bir sürü insan aynı şeyi tekrarlıyor. Sonra brokoliyi kafalarına koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar tuhaf tuhaf. Ve herkes brokoli ve havuçlarla çok güzel bir terapi geçiriyor. Bu aslında normalde bir yandan toplum eleştirisi, bir yandan kara mizah, bir yandan da insanların böyle bir şeye dahil olmaları tabii ki komik. Bu gerçekten dikkat etmek gereken bir konu. Bizim zamanımızda Olacak O Kadar gibi programlar vardı. Şimdi de var. Hala böyle skeçler yapanlar ya da videolar çekenler, içerik üreticileri var. Ve kara mizah genelde bu ülkede bol bolca olan bir galiba komedi türü.
1: Evet, gerçekten.
0: Sever misin sen kara mizah?
1: Yani seviyorum, evet. Farklı bakış açılarından bir şeyleri anlatabilmek güzel bence.
0: Evet. Öğrencilerin halini anlatan kara mizah videoları çok güzel oluyor. Özellikle pandemi sürecinde, ay geçtik yani çok şükür, ama pandemi sürecindeki hallerimizi, yatıyoruz kalkıyoruz, biraz daha yatıyoruz vesaire.
1: Evet.
0: Bunları anlatan videolar gerçekten çok komikti. Geri dönüp baktığımızda sadece güleceğiz. O zaman sıkıntıdan öldük ama olsun.
1: Evet, gerçekten öyle. Evet, bir sonraki de sarkastik komedi.
0: Sarkastik komedi doğrudan alay etmekle alakalı.
1: Hı hı.
0: Yani birini gösterip de bayağı ne bileyim
1: iğneleyici
0: herhangi
1: şekilde.
0: Bir iğneleyici şekilde hem onun belki bir zayıf noktasını bulup, bunu ben mesela anlayamıyorum. Hep böyle ne bileyim şişman komedisi yapmak ya da kel komedisi yapmak. Yani bu kişilere de normalde neden bu şekilde etiketleniyor o da acayip, ama body shaming dediğimiz yani vücudumuzdan utanç üretme üzerine kurulu şeyler olabilir. Ya da doğrudan yaptıkları ne bileyim bir şeyi anlayamadıysa anlayamamasıyla dalga geçmek. Ya da bir konuda zayıflığı varsa, yetersizliği varsa onunla dalga geçmek gibi bir şey. Bu çok şükür ki bizde çok yapılmıyor. Ama böyle şeyleri göstererek Amerikan komedilerinde bazı şeyler görüyorum. Aslında İngiliz komedilerinde falan da var. Hani yani adamın mesela bir şeyi anlayamıyor olması bize komik geliyor. Bakıyoruz ve gülüyoruz ama normalde bizim ülkemizde çok şükür ki çok sarkastik komedi yok.
1: Aynen.
0: Bir sonraki nedir?
1: Bence de hoş değil zaten. İronik komedi var bir sonraki de.
0: Bu biraz daha zeka gerektiren bir şey. Çünkü bir şeyin tersini söyleyip aslında düzünü ima ediyoruz.
1: Evet.
0: İşte hani mesela kuzgun yavrusunu pamuğum diye severmiş. Kuzgun biliyorsunuz simsiyah, zaten kuzgun siyah diye bir şey var.
1: Hı hı.
0: Yavrusunu pamuğum diye seviyor. Bunun anlamı bambaşka ama normaldeki buradaki terslik işte, ay pamuk gibi ne kadar güzel benim çocuğum dese bir kuzgun yavrusuna, simsiyah hayvana pamuğum deyince siz de nasıl yani dersiniz herhalde. Bunun gibi tam hani bir şeyin zıttını söyleyerek normalde tam tersini anlatmaya çalışmaya deniyor. Mesela yani ben kendime ne diyebilirim? Mesela bir şeyi göremediğim zaman bugün de yine işte şuralar da çok güzel vesaire diye bir şeyler söylemeye başladığım zaman onun zaten hani normalde göremediğimi bildikleri için herkes de gülüyor olabilir. Hani tam tersini söylediğimiz zaman sarkastik olarak düzgün söylemektense tam tersini söylemek tabii daha komik olabiliyor. Ama şöyle bir problem var. Eğer orada zeka seviyesi ve dikkat seviyesi çok yüksek değilse, hı hı, birisi gidip de ne bileyim mesela kaybeden takım. Diyelim ki iki takım X ve Y oynadılar ve Y kaybetti. Ve diyelim ki Y çok açık ara farkla kaybetti. Y takımının bugünkü başarısını tebrik ediyoruz. Öyle böyle başarı olmaz dedim ben mesela. Hı hı. Halbuki büyük farkla kaybetmişler. Şimdi normalde gerçeği bilmeyen, bunu da anlamayan birisi Y takımını kazandığını düşünebilir. Bir de böyle bir hastalık var. Beyinle alakalı bir psikolojik olarak ironiyi algılayamama durumu. Bu kişiler mesela şöyle tepki veriyor. Aa niye böyle diyor ki, onlar kazanmadı ki, yalan söylüyor ya da yanlış öğrenmiş falan diye bakıyorlar. O da çok ilginç bir durum. İroni beynin zar zor geliştirdiği ve sadece insanda olan bir algı. Başka herhangi bir canlıya hani alet kullanmak falan diyorlardı. Alet ve dil kullanmanın da diğer canlılarda olduğu ortaya çıktı. Kargalar bile alet kullanıyor. Bile değil yani, zaten çok zekiler. Çünkü biliyorsunuz zeka beynin büyüklüğü ile zeka oranı olarak ölçülüyor yani IQ. Dolayısıyla minicik beyinle neler neler yapabiliyorlar. Ama ironi yetisi sadece insanda olan, hatta bazı insanlarda bir bozukluktan dolayı olamayan bir şey. Bunların arasında en çok neyi seviyorum dersen ironiyi seviyorum. Müthişiz ya, müthişiz. 10-0 kaybetmişiz maçı. Bizden iyisi yok. Evet. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim. Ondan sonrasında tekrardan burada olalım. Bu arada yorumlarınızı yazmak için mail adresimi paylaşmak istiyorum. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün gülmekten bahsettik. Neden gülmemiz gerekiyor? Tamam, gülmemiz gerekiyor. Ona kanaat getirdik. Ondan sonra baktık efendim komedi türleri nelerdir dedik. Kara mizahımız var, sarkastik komedi var, ironi var. Ve en son absürt komedi var. Ben en çok bunu seviyorum ya. Hı hı. Bayılıyorum. İroniyi severim ama absürt komedi çok hoşuma gidiyor. Bir tiyatro oyun yazarı vardı. Ionescu ve onun Kel Şarkıcı diye bir oyunu var. Hı hı. Yani oyunda hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir yerden sonra artık o kadar mantık zincirini kırıyor ki gülme krizlerine giriyorsunuz. Böyle şeyleri çok seviyorum. Absürt komedi örnekleri Türkiye'de var. Yani bir dizi vardı ve absürt komediydi. O tür komedileri normalde içinde bir mantık olmayan, evet kendi gerçekliği müthiş derecede oturmuş ama mantık olmayan içinde dünyanın kendi dış gerçekliğine uymayan şeylere absürt komedi diyoruz. Ve insanı inanılmaz rahatlatıyor.
1: Evet.
0: Yani orada mesela bir tane sahne vardı. Noel Baba'nın kızağını taksiyi de normalde iterek yokuş aşağı çalıştırıyorlardı. Taksi kendi çalışmıyor. Hı hı. Taksiyi nasıl iterek çalıştırıyorlarsa geyikler de gitmek istemiyor. Bir şekilde kızağı da geyikleri yok diye iterek çalıştırmaya çalışıyorlar falan. Mesela işte mantıksız yani falan filan ama komik.
1: Evet, ve insanın da rahatlatan da bir tarafı var. Yani böyle üzücü şeyler izlediğimizde sürekli motivasyonumuz düşüyor ama bunda gerçekten motivasyonu yükselten, böyle farklı bakış açısıyla baktıran, keyifli oluyor gerçekten absürt komedi. Ben de çok seviyorum.
0: Bence de, çünkü normal günlük hayatımızda o kadar çok sürekli düşünme, organize etme vesaire üzerineyiz ki beynimiz çok yoruluyor. Hı hı. O yüzden böyle hiç mantığı olmayan şeyleri izlemeye bayılıyorum.
1: Evet, gerçekten.
0: Hadi
1: keyifli
0: geçelim
1: ve
0: diğer
1: rahatlatan.
0: Çılgın soruna.
1: Evet, herkes aynı şeye güler mi?
0: Tabii ki gülmez ya.
1: Herkesin farklı.
0: Bazen bakıyorum mesela aynı şeyi izliyoruz ya da mesela sinemaya gidin komedi filmi. Bazıları ha ha ha böyle katıla katıla gülerken bazıları somurtuk somurtuk bakıyor.
1: Hı-hı.
0: Yani gülen tarafta olmayı tercih ediyorum. Keşke her şeye gülebilsem.
1: Evet, birazcık da tercih meselesi gibi de sanki aynı zamanda.
0: Evet.
1: Yani biraz açık olmak gerekiyor bazı şeylere de. Yani bu hani küçümseyici şekilde komik olan şeyler değil tabii ki ama farklı şeylere de açık olmak gerekiyor. Evet, bir şey gülmemiz için ne olması gerekiyor? Birazcık bunların üzerine konuşabiliriz.
0: Hadi bakalım konuşalım. Ne olması gerekiyor?
1: Öncelikle içsel komiklik.
0: Nedir içsel komiklik?
1: İnsanlar beklenmeyen absürt veya mantıksız şeyleri komik bulma eğiliminde sakarlık bu kategoriye giriyor. Çünkü beklenmedik bir durumda birdenbire düşmek veya yanlış adım atmak İzleyicilerde içsel bir komiklik hissi yaratabiliyor.
0: Ya bu çok gerçekten ilginç. Sadece bunun üzerine kurulu programlar var. Bir sürü insanların kafalarını bir yerlere çarpmaları, başlarına bir şeyler işte dökülmeleri, düşmeleri, kalkmaları, kaymaları vesaireler. Yani hep böyle videolar ve bir şekilde bu komik geliyor. Yani bende ama ayna nöron mesela fazla olduğu için ben buna ay ay falan oluyorum böyle ay düştü acımıştır falan diye. Bunu içsel ya da dışsal algılamanızla alakalı ben fazlasıyla kendimi yerine koyuyorum. İşte bu ayna nöronlarınız beyninizde fazlaysa böyle olur. Empati yeteneği fazla geliştiyse eğer böyle bir problem oluyor. Normalde herkes için bunlar çok komik. Benim belim ağrıyor, benim dizim ağrıyor falan o kişiler düştükçe. Keşke böyle şeylere de gülebilsem. Siz gülüyor musunuz bilmiyorum. Birileri düştüğü zaman, kaydığı zaman ya da sakarlık yapınca. Sakarlık hadi yine eğlenceli. Bir şeyleri dökmek, saçmak falan da böyle düşüyorlar ve canları acıyor ya. Ay çok fena. Sen gülebiliyor musun öyle videolara?
1: Yani evet, ben de çünkü benim de çok fazla sakarlıklarım var. O yüzden bazen kendime bile komik geliyor yani.
0: Ben kendim sakarlık yapınca ya da kendim düştüğüm zaman falan çok gülüyorum. Hı-hı. Kendi olumsuzluklarımıza, beklenmeyen şeylerimize gülmek daha kolay oluyor aslında. Hı-hı. İşte özellikle mesela eşimle yemeği yakıp yaktığımız yemeğin başında kah kah kah kah gülüyoruz nasıl yaktık diye. Aslında gülünecek ne var normalde ama beklenmeyen bir şey. Başında durduğu yemeği nasıl yakar insan? Olsun, gülecek sebebimiz olmuş oluyor. Buna da çok şükür.
1: Evet, çok şükür.
0: Başka neye gülüyormuşuz?
1: Evet, bir sonraki maddede empati. İzleyiciler yerine kendilerini koyabilecekleri durumlara gülüyorlar. Çünkü o an yaşanan duyguları hissedebilirler ve bunu da komik bulabiliyorlar.
0: Evet, bu mesela bir öğrencisiniz ve bir öğrenci videosu izliyorsunuz. Mesela ben öğrenciyken öğrenci evi videolarına çok gülüyordum. Çünkü ben evet işte ütüde yemek pişirmeye çalışıyor falan. diye kendinizden eğer bir şeyler buluyorsanız o işin içinde, orada diyorsunuz ki aa evet bakın işte ben de bunu yapmıştım ve kendinizle bağlantısını kurup buna gülebiliyorsunuz. Yani aslında empati bir yerde gülmenize sebep olurken diğer acı çekenlerde empati kurmanız gülmemenize sebep olabiliyor. Hı-hı. İlginç, evet. Şekilde.
1: Sosyal normların ihlali, yani insanların genellikle belirli sosyal normlara uymak için çaba göstermeleri, bu nedenle de sakarlık ya da hata yapmak bu normların ihlali olarak da görülebiliyor. Ve izleyicilerde de gülme tepkisi de yaratabiliyor.
0: Evet, çünkü normalde bir şeyi bekliyorsunuz ve yani bazı insanların belirli bir türde davranmasını bekliyorsunuz ve öyle yapmadıkları zaman bize komik geliyor. Sosyal normlar bize böyle beynimizdeki nöron bağlantıları çok güçlü onlarla alakalı. Sonra onlar birden kopunca, ne bileyim çok ciddi birisi dans etmeye başladığında falan birden, ya da işte öyle videolar falan oluyor ya, birden böyle ne oluyor falan diye birden beyin algılamıyor ve o nöron bağlantılarıyla çelişen şeyler olduğu için beyninizde böyle kavga var orada. Ne oluyor burada? Biz bunu hiçbir yere bağlayamıyoruz diye ve buna gülüyorsunuz. Tam olarak zihninizdeki bu savaşa aslında gülüyoruz.
1: Hı-hı. Evet. Yabancılaştırmaya, sakarlıkların veya hataların izleyicilerde bir gülme tepkisi yaratmasının bir diğer nedeni de stres ve gerginliği azaltmaları. İzleyiciler gülerek streslerinden de kurtulabiliyorlarmış.
0: Bu aslında sayede. Daha önce bir kere katarsis'e değinmiştik. Evet. Ona benziyor. Normalde şöyle oluyor. O düşen kişi siz olmadığınız için gülüyorsunuz. Bazı kişiler çok dışsallaştırılacaksa daha komik oluyor. Normalde mesela bazı skeçlere bakıyorum, inanılmaz derecede aksan şakaları yapılıyor. Yani aksanlar üzerinden şive komedisi yapılıyor. Halbuki o yöreye gitseniz o kadar şiveyle konuşan kimse de kalmadı. O yörede herkes gayet normal, en fazla çok yani ufacık bir tonlama farkıyla konuşuyor. Ama bakarsanız eğer inanılmaz köpürtülerek, abartılarak kullanılıyor. Bunda ne oluyor? Biz kendimizi o kişiye yabancılaştırmış oluyoruz. Yani aslında aksan ve şive komedilerinin şeyi de bu. Ama bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Amerika'da da mesela birbirlerinin eyaletlerin aksanlarıyla ya da işte Kanadalıların mesela yey falan deyişiyle bir komedi oluşturmaya çalışılıyor. Yani bize özgü bir şey değil bu durum. Hadi kısa bir ara verelim, sonra evet, devam edelim.
1: Sonrasında devam edelim. Bu arada bugünkü konumuzla alakalı siz de yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız ve...
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün gülmekten bahsettik. Evet. Gülmek neden lazım, çok lazım. Komedi türlerine baktık. Hı-hı. Biz en çok absürt komediyi seviyoruz, öyle Hı-hı. dedik. Sonra da dedik ki neden gülüyoruz? Bu neden gülüyoruzları iki şekilde kullanabiliriz aslında. Birincisi, Hı-hı. eğer kendiniz komik bir şeyler yazmak istiyorsanız... İçinde bak şu karakteri insanların empatiyle güleceği, bu karakteri şununla güleceği falan şeklinde yazabilirsiniz. Aslında normalde stand-up gösterilerini falan profesyonel olarak yazanlar da bütün bunları kullanarak yazıyorlar. Bir karakter oluşturulurken de bunlara dikkat ediliyor. Hı-hı. Şöyle bir özetlemek ister misin nelere gülüyoruz? Sadece madde başlıklarını. Hı-hı. Ondan sonra da son birkaç tane kalmıştı, onlara değinelim.
1: Gülmemiz için ne olması gerektiği evet. konusunda içsel Hı-hı. komiklik dedik, Hı-hı. empati dedik, Hı-hı. sosyal normların ihlali dedik, Hı-hı. yabancılaştırma dedik, Hı-hı. imaj çizme.
0: İmaj çizme nedir?
1: Evet, imaj çizmeye geldik. Birçok insan kendilerini diğerleriyle karşılaştırmaya eğilimli ve başkalarının da düşüşleri veya hataları izleyicilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine neden olabiliyor. Bu da bir gülme tepkisi yaratabiliyor.
0: Aslında bu biraz kötücül gibi değil mi? Ha, o ben değilim falan diye. Yani birazcık kendini insanın egosunu tatmin etmesi gibi bir noktaya geliyor. Ama normalde sadece karşınızdaki kişi ne kadar tuhaf bir hareket yapıyor ya da hani ben böyle bir şey yapmazdım üzerinden aslında gülüyoruz normalde. Yani aslında kendimizin üstünlük sağladığı duruma gülüyoruz. Ve yani ilginç şekilde de bütün bunları mesela yapay zeka da algılıyor. Hı hı. Yapay zekaya geçenlerde fil şakasını sordum. Klasik olarak şey vardır ya, bir fili buzdolabına nasıl koyarsın? Hı hı. İşte hani 3 adımda koyarsın, buzdolabının kapağını aç, fili koy, kapağı kapat. Hı hı. Ondan sonra peki bir zürafayı nasıl koyarsın? Ondan sonra işte buzdolabının kapağını aç, fili çıkar, zürafayı koy, kapağı kapat. Yani bu bilinen bir şey. Bunu sordum yapay zekaya. Dedi ki eğer bir espri olarak söylüyorsan şöyle şöyledir. Buradaki komedi unsuru zürafanın ve filin buzdolabına sığmayacak olması. Yani sosyal normlara uymaması. Hı-hı. İkincisi bir önceki fili unutmuş olmaktan kaynaklanacak utanç duygusudur. Hı-hı. Çünkü hani fili unuttunuz buzdolabında ve bunu kendisi yapay zekada çözümlüyor. Hı-hı. Ve hani burada iki şey birbiriyle bağdaşlaştırılmış falan olarak size açıklayabiliyor. Dolayısıyla siz bazı komik bulduğunuz şeyleri de yazın. Bu neden komik diye sorduğunuzda yapay zeka cevap verebiliyor. Hı hı. Çok ilginç bir öğrenme düzeyi gerçekten.
1: Evet.
0: Evet, sen söyle.
1: Başka bir maddede başkasının görmesine gülmek. Bu aslında doğal seçilimiyle de alakalıymış. Biraz daha biyolojik bir açıklama. Ancak hı hı. bazı araştırmalar insanların yüksek sesle gülmenin fiziksel olarak sağlıklı bir seçim avantajı sağladığını öne sürüyor. Bu nedenle sakarlık veya hataların izleyicilerde bir gülme tepkisi yaratması insanların doğal bir tepkisi olabiliyor.
0: Yani bu aslında şöyle bir şey. Şimdi mesela sakarlığa niye gülüyoruz? Aynı örnek üzerinden gitmişiz sürekli. Hı hı. Şöyle, bazen içselleştirdiğimiz için ya da kendi sakarlığımız zaten komik. Beklemediğimiz bir şey var ya da sosyal normlar kırılıyor. Tamam, hı hı. peki. Bazen de şöyle bir şey var. Aynı şeyi tek başımıza izlesek gülmeyeceğiz. Hı hı. Şimdi gidiyoruz mesela sinemada birileri gülüyor. Sırf onlar gülüyor diye biz de gülüyoruz. Hı hı. Bu ayrı bir mesele. Çünkü gülmek evet. hani bulaşıcıdır ya. Hı hı. Onun gibi esnemek de bulaşıcıdır. Siz evet. gülersiniz, millet güler. Siz esnersiniz, millet esner falan. Ondan sonra oradan yanınızdakine geçer. Şimdi tabii bunu bilinçli olarak kullanabiliyorlar. Ne? Sitcomlarda sürekli bir gülme efekti var. Aslında o gülme efektlerini kaldırsanız komik değil o sahne. Yapmışlar öyle şeyleri. Müzikleri ve gülme efektlerini kaldırıyorlar. Aslında boş boş boşluk var falan. Yani bir şey yok. Komik değil o sözler. Diyalog kesinlikle komik değil, durum kesinlikle komik değil. Sadece onların birbirlerine nasıl yani anlamadım, bakışın arkasına bir kah kah kah kah gülme efekti koymuşlar ve sırf onlar gülüyor diye siz de gülüyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bu ayrı refleks olarak gülmek bir mesele. Hı hı. Bunun bir

0: ötesinde sesli gülmek, ben buradayım falan gibi doğal seçilimde bunun avantaj sağladığını fark edildiği düşünülüyor. Dolayısıyla bizde de var olduğu ben buradayım deme ihtiyacı duyduğumuz özellikle de ergenlik döneminde daha sesli gülmenin ben buradayım, beni fark edin, ben özelim sinyali verdiği söyleniyor. Çok ilginç bir şekilde de yani bunun araştırmaları yapılıyor. Evet doğru. Evet biz fark etmiyoruz. Şimdi bana sorsalar sen sesli güldüğünde fark edilmek için mi gülüyorsun? Ama belki aynı şeye evde gülsem o kadar sesli gülmeyeceğim. Bunun da bilincinde olmak çok ilginç gerçekten. Sen çok sesli güler misin?
1: Yani gerçekten çok güldüren bir şeyse evet. Bazen gerçekten böyle o kadar içten güldürüyor ki bazı gördüğüm böyle videolar vesaire. Kendimi böyle neredeyse kahkaha atarken buluyorum, evet. Tabii.
0: Ben çok gülüyorum. Bir de ben güldüğümde krizlere girip hani artık gözlerimden yaşlar gelip ağlayacak kadar diyeceksiniz ki sinir hastası mısın? O boyuta gelecek kadar gülüyorum. Böyle gülmeyi de çok seviyorum. Artık gülmekten dizlerimin bağı çözülüp yere oturup güldüğüm çok olmuştur. Yani şimdi bütün bunların sonuna gelmişiz. Bakıyorum da programımızın yine.
1: Evet.
0: Kendiniz de nelere güldüğünüze bakın ve kendi içsel eğilimlerinizi bu şekilde kurabilirsiniz. Eğer yazarsanız, yani stand-up yazıyorsanız ya da belki bir skeç vesaire gibi şeyler yazıyorsanız ya da bir kitap yazıyorsunuz, araya bazı hani komedi unsurları koyuyorsunuz ki okunurluğu kolaylaşsın vesaire. Bütün bu şeyleri araştırırsanız, aklınızda kalmadıysa da aralara serpiştirildiğinde gerçekten de bizi birazcık ileriye taşıyabilecek şeyler. Bilincinde olmamız lazım. Biz neye gülüyoruz? Başkalarını güldürmek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii bu kadar bunları böyle araştırıp da programın içerisinde bir tane komik bir şey dahil edememiş olmamız, aslında fıkra anlatacaktım, anlatamıyorum. Yapacak bir şey yok. Zamanımız kalmadı. Bu da artık ne yapalım? Bizi de affediniz bugün. Her bölümün sonunda söylüyoruz, sizi çok
1: Çok
0: seviyoruz.
1: seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir ve
1: Umarız
0: de
1: ki gülecek çok sebebiniz olur.
0: amin amin, ay çok gülelim ne
1: Evet.
0: olur. Bir sonraki bölümde görüşmek
1: Görüşmek
0: üzere.
1: üzere.
0: Kendinize çok iyi bakın. Hoşça
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Cesaretsizliğe boyun eğmek zorunda değilsiniz. Göksel babanızın hayatta karşılaşılabilecek her hüsran için bir cevabı vardır.
2: Kutsal kitapta adları geçen Meryem ile Marta kardeşler neler olduğunu merak ediyor olmalılar. Öyle ya, iyi dostları olan İsa Mesih, kardeşleri Lazar'ın hasta olduğunu duyduğu halde henüz gelmemişti. Hatta Lazar ölmüş ve üzerinden 3 gün geçmişti. Fakat Rab hala ortalarda yoktu. Acaba İsa Mesih dostlarını umursamamış mıydı? Cesaretsizliği yenmek adlı bugünkü paylaşımda her birimizin yaşayabileceği hayal kırıklıklarını ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Hepimiz sevgili dostlar, yaşadığımız sürece birçok kez hayal kırıklığına uğrayacağız. Anlamamız gerekir ki hayal kırıklığı beklenmedik, kaçınılmaz ve önlenemezdir. Biz bazı insanları hayal kırıklığına uğratırız ve tabii başkaları da bizi. Ve çoğu kez bu kişiler ya en çok sevdiğimiz ya da bizi en çok seven insanlar olacaktır. Demek oluyor ki hayatınızda hayal kırıklığını hiç yaşamayacağınız bir seviyeye asla ulaşamayacaksınız. Hüsranı yaşayacaksınız. Bazen bu, sevgili dostlar, oldukça incitici ve acı verici olacak. Peki ama bu konuda ne yapacaksınız? Onunla nasıl baş edeceğinizi bilmiyorsanız, hayal kırıklığı hayatınızda cesaretsizliğin başlangıcı haline gelebilir. Ve bu gerçekleştiğinde çoğu kez sizi acı, keder ve hüsranla dolu bir yola sokar. Peki cesaretinizi yitirdiğinizde ne olur? Sevgili dostlar, bu konu hakkında düşünmenizi istiyorum. Başınıza gelecek ilk şey şudur: aklınız dağılır. Aklınız dağınık olduğunda hiçbir şeye konsantre olamaz ve iyi yapamazsınız. Elinizden gelenin en iyisini dağınık bir akılla, sevgili dostlar, yapamazsınız. Bununla başa çıkabilmeniz gerekmektedir. Daha fazla cesaretsizliğe kapılmamak için hayal kırıklığıyla başa çıkmanız zorunludur. Eğer cesaretinizi yitirmişseniz aklınız dağınık olacaktır. Çünkü zihninizin ve yüreğinizin derinliklerinde neyin yanlış olduğunu, yaşadığınız hüsranı, geçmişi, size yapılanları, insanların size verdikleri tepkileri, sahip olmak istediklerinizi ve sahip olamadıklarınızı düşünüp duracaksınız. Böylece sevgili dostlar, aklınız dağılmış olacak. İşe gittiğinizde sizi bekleyen görevlere odaklanmakta güçlük çekeceksiniz. Çünkü neden? Aklınız dağınık olacak. Başınıza gelecek ikinci şey ise şudur: suçlayacak birini arayacaksınız. Bu son derece normal ve de doğal bir şeydir. Peki sonunda ne olur? Çoğunlukla Tanrı'yı suçlarsınız. Tanrım, eğer sen her şeye egemensen bunun olmasını önleyebilirdin. Tanrım, bu senin hatan. Bu hüsrana uğramama sen izin verdin. Cesaretsizliğe kapılmama izin veren sensin. Tanrı, hüsrana uğramanıza izin vermiş olabilir. Ancak bunu yapmaktaki amacı, hayatınızı mahvedecek derecede cesaretsizliğe kapılmanıza veya onunla olan ilişkinizde sevincinizi yitirmenize sebep olmak değildir. Bazen sevgili dostlar, başka birini suçlamak isteriz. Bunu yapmak daima kolaydır. Kendi hüsranımız yüzünden başka birini suçlamak isteriz. Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Onlara güvenmiştim. Bana ihanet ettiler. Beni sevmemiş. Beni terk ettiler. Beni yüzüstü bıraktılar. Evet sevgili dostlar, suçlayacak başka birileri daima vardır. Peki, yapabileceğiniz en kötü şeyin kendinizi suçlamak olduğunu biliyor musunuz? Bunu birçok insandan defalarca duydum. Eğer kendinizi suçlayacak olursanız cesaretsizliğe kapılırsınız. Bunalımla dolu bir hayat yaşamaya başlarsınız. İçinde mutluluk, sevinç, esenlik ve memnuniyet olmayan bir hayat yaşarsınız. Ve kendinizi sürekli olarak hüsrana uğratmaya, sevgili dostlar, devam edersiniz. Hepimiz hata yaparız. Ama kendimizi suçlamak, geçmişte yaşamak, içinde bulunduğumuz koşulları, Tanrı'yı, başka insanları suçlamak bize ne esenlik ne de memnuniyet sağlamayacaktır. Cesaretinizi yitirdiğinizde yapmaya meyilli olduğunuz şey işte budur. Başınıza gelecek üçüncü şey bellidir. Bakın nedir? İçinde bulunduğunuz koşullara öfkelenirsiniz. Evet, içinde bulunduğunuz koşullara öfkelenirsiniz. Hayatta duyduğumuz memnuniyetsizlik ve hüsranlarımız yüzünden öfkeye kapılırız. Kendimize, Tanrı'ya, başka insanlara öfkeleniriz. Peki sevgili dostlar, bu durumda ne olur? Öfkelenmeye başladığınızda ve koşullarınız yüzünden bir türlü çözemediğiniz bir öfke sorunu olduğunda, insanları,
kendinizden uzaklaştırmaya başlarsınız. İnsanlar, öfke içinde yaşayan kişileri tanımak, onlarla zaman geçirmek veya ilişki kurmak istemezler. Çünkü öfkeli insanlar, içlerindeki, yüreklerindeki öfkeyi etraflarındaki herkesin üzerine kusacaklardır. Çok öfkeli oldukları ve hayatla nasıl başa çıkacaklarını veya başka insanlarla nasıl ilişki kuracaklarını bilemedikleri için suç işleyen birçok insan vardır. O halde cesaretsizlik içinde yaşamanın neden olduğu şeylerden biri de insanları kendinizden uzaklaştırmaktır. Hepimiz bizleri teşvik eden insanları severiz. Örneğin size şunu sormak istiyorum. Hayatınızda kendisini düşündüğünüzde sizi içten içe gülümseten biri var mı? Bu belki bir dostunuz veya çok sevdiğiniz başka biri olabilir. Bazı dostlarım var ki sevgili dostlar, onları düşündüğümde kendimi mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu insanlar benim için anlam taşımaktadırlar. Onlar için değerli olduğumu bilirim. Peki, cesaretsizlik içinde yaşadığınızda ne olur? İçine kapıldığınız cesaretsizliği başkalarıyla paylaşırsınız. Hayattaki en önemli şeylerden biri sahip olduğunuz dostlardır. Ne kadar uzun yaşarsanız, dostlar da sizin için o kadar önem kazanır. Fakat çaresizlik içinde yaşayan insanlardan biriyseniz ne olur biliyor musunuz? Kendinizi insanlardan uzaklaştırırsınız. İnsanlar eğer kendileri de cesaretsizlik içinde yaşamıyorlarsa, cesaretsizliğe kapılmış durumdaki bir insanla dostluk etmek istemezler. Ve bu haldeki iki insan bir araya geldiğinde tam bir olumsuzluk ortamı meydana gelir. Çünkü karşınızdaki insanı geçmeye çalışırsınız. Yani yapacağınız şey, hayatta yaşadığınız üzücü tecrübeleri yarıştırıp birbirinizi geçmeye çalışmak olacaktır. Yani dostlar, cesaretsizliğe kapılmış bir halde yaşarız ve kendimizi başka insanlardan uzaklaştırırız. Bazen kendimize duyduğumuz saygı gitgide azalmaya başlar. Gördüğünüz gibi cesaretsizlik içinde yaşamaya devam ettikçe kendinizi daha da az düşünür, kendinizi daha da az sevmeye başlarsınız. Yapabilecekleriniz ve kim olduğunuz konusunda kendinize daha az güvenirsiniz. Sonunda kendinizi Tanrı'nın bakış açısından değil, kendi bakış açınızdan görmeye başlarsınız. Kendinizi bir özürlü gibi görürsünüz sevgili dostlar. Hatta daha bile kötü durumda olduğunuzu düşünürsünüz. Yetersiz olduğunuzu düşünürsünüz. Kendinizi beğenilmeyen, istenmeyen, yetersiz, hiçbir yere ait olmayan ve kimsenin umursamadığı biri olarak görmeye başlarsınız. Sonuçta şiddetli bir çöküntü içine girersiniz. Cesaretsizliğe kapılmış halde yaşayan bir insan çoğunlukla yanlış kararlar vermeye başlar. Bu karar bazen içinde olduğu bir ilişkiyle, bazen maddi durumuyla ilgili olabilir. Hatta bu karar onu sahip olduğu her şeyi kaybetmesine neden olabilecek bir yanlışa sürükleyebilir. Gördüğünüz gibi cesaretsizliğe kapılmış bir halde yaşayıp hayatta başarılı olamazsınız. Tanrı sizin bu şekilde yaşamanızı amaçlamaz. Sizin sevinç, güven ve esenlik içinde yaşamanızı ister. Diyebilirsiniz ki, ama ben bu korkunç cesaretsizlik batağında yaşıyorum. Hayatta tamamen yenilgiye uğradığımı hissediyorum. Size şunu sormak istiyorum. Şu anda içinde bulunduğunuz durumla ilgili olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Belki de ne yapabilirim ki diye sorabilirsiniz. Size bunu sevgili dostlar birazdan söyleyeceğim. Ama önce şunu öğrenmek istiyorum. Acaba şöyle düşünenlerden misiniz? Bundan daha iyi bir duruma asla kavuşamayacağım. Olması gereken buymuş. Hayatta bir insanın ulaşabileceği en yıkıcı ruh hallerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünen insanlar cesaretsizliğin tam dibine vurmuş durumdadırlar ve şu sonuca varırlar. Ne yapayım? Hayat böyle. Ben böyleyim. Hep böyle olmaya devam edecek. Artık çabalamaktan vazgeçtim. Benim talihim
kaderim böyle. Dostlar, şuna kulak verin. İmanlılar talihten, kaderden söz etmezler. Bu sözcükler bizim sözlüğümüzde, bizim lügatımızda yer almaz. Talihe değil, Tanrı'nın kutsamasına güveniriz. Kaderin bizim başımıza getirdiklerinden değil, Tanrı'nın hayatımızda neler yapabileceğinden söz ederiz. Nehemya, cesaretsizliğe kapılmak için birçok sebep gösterebilirdi. Kralın himayesine girdi, onun sakisi olarak hizmet etti ve sonunda yabancı bir ülkede öldü. Ama ne oldu biliyor musunuz? Nehemya yaşadıkları ve hissettikleri karşısında cesaretsizliğe ve bunalıma kapılmayı reddettiği için Tanrı onu kullandı. Hayal kırıklığı yaşamış olabilirdi ama Tanrı'ya itaat etmeyi seçti. Tanrı'nın en iyi olanı yapabileceğine inanmayı seçti. Cesaretini yitirmiş bir halde yaşayan çok fazla insan var ve Tanrı'nın kendilerini sevdiğine bir türlü inanamıyorlar. Tanrı'nın onları umursadığına inanamıyorlar. Belki siz de o insanlardan biri olabilirsiniz. Tanrı beni neden umursasın ki diyebilirsiniz. Ama o sizi umursar ve sizin için en iyi olanı ister. Ben çok hata yaptım diyebilirsiniz. Bunun sizin yaptıklarınızla hiçbir ilgisi yoktur. Tanrı'nın karakteriyle ilgilidir. Yanlış yere bakıyorsunuz sevgili dostum. Yani kendinize bakıyorsunuz. Oysa bakmanız gereken Tanrı'nın kendisidir. Tanrı ne düşünüyor? Tanrı ne hissediyor? Ne söylüyor? Ne vaat ediyor? Tanrı nasıl bir güce sahip? Nasıl seviyor? Tanrı ne kadar iyi? Bakın Mezmur 31:19'da ne yazılı? İyiliği ne büyüktür ya Rab. Onu senden korkanlar için saklarsın. Herkesin gözü önünde sana sığınanlara iyi davranırsın. Evet, o halde sormanız gereken soru, bu durumdan kurtulabilir miyim değil, bu durumdan kurtulacak mıyımdır? İçinde bulunduğunuz cesaretsizlikten sıyrılıp kurtulmak istiyor musunuz? Daha iyi bir yaşama adım atmak istiyor musunuz? Eskiden sahip olduğunuz sevince, esenliğe ve mutluluğa yeniden kavuşmak istiyor musunuz? Belki de esenliği ve mutluluğu hiç tatmadınız ama bunlara kavuşmayı kesinlikle istiyorsunuz. Eğer bir seçim yapacak olsanız bütün bunlara kavuşabilirsiniz. Bunu unutmayın. Özellikle tekrar tekrar söylüyorum. Hepimizin hayal kırıklıkları vardır ve olmaya da devam edecektir. Hayal kırıklığına uğramamız ve başkalarını hayal kırıklığına uğratmamız zorunlu, kaçınılmaz ve önlenemezdir. Ama cesaretsizlik içinde yaşamak bir seçimdir. Hayatta dibe vurduğumuz için cesaretsizliğe kapılmak zorunda değiliz sevgili dostlar. Her an, her yerde bizimle olan bir Tanrımız var. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın elinizden tutup sizi kaldıramayacağı, çekip alamayacağı hiçbir durum yoktur. O sizi düştüğünüz yerden kaldırabilir ve hayatınıza yeni bir yön verebilir. Uzun yıllar cesaretsizlik içinde yaşamış ve hayatta hiçbir fırsatları olmamış gibi görünen insanlar tanıdım. Bir süre sonra onlarla yeniden karşılaştığımda hayatlarını tekrar düzelttiklerini gördüm. Bunu nasıl başarabildiler? Çünkü sevgili dostlar, yenilgiyi kabul etmediler. Cesaretsizlik batağında yaşamayı reddettiler. Bir karar verdiler. Bu durumdan kurtulmayı seçtiler. Tanrı'ya inanmayı seçtiler. Bir adım atmaya karar verdiler. Başlarına gelen kötü şeyler yüzünden hayal kırıklıklarına gömülmüş bir halde yaşamayı kabul etmediler. Nehemya'yı ve nasıl davrandığını düşündüğümde ondan hep teşvik almışımdır. Nehemya ne yaptı? Rabbi aradı. Ondan diledi. Tanrı'nın yönlendirişine kulak verdi. Yeruşalim'e gitti. Önderleri bir araya topladı. Halkı cesaretlendirdi. Birlikte çalıştılar ve yapılması gereken işleri tamamladılar. Dostlar, Nehemya cesaretsizliğe kapılmayı hoş görmedi. Ne kendisi cesaretsizliğe teslim oldu, ne de başkalarının teşviğini kırmasına izin verdi.
halk cesaretsizliğe kapıldığında surları inşa edeceğiz dedi. Halk, ama bize saldıracaklar ve ailelerimizi öldürecekler dedi. Nehemya, o zaman bir elinizde çekiç, diğer elinizde silah tutacaksınız. Ne olursa olsun surları inşa edeceğiz diye karşılık verdi. 52 günde inşaatı bitirdiler. Hayal kırıklığına uğradığımda kolaylıkla cesaretsizliğe kapılıyorum. Ben böyleyim, ne yapayım diyor olabilirsiniz. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Söyleyeceklerimin işe yarayacağını biliyorum çünkü zorluklar, sıkıntı ve acıyla mücadele ettiğim dönemlerde benim hayatımda işe yaradı. Dostlar, hayal kırıklığına uğradığımda, incindiğimde, güvenim sarsıldığında bunlar işe yaradı. Yalnızlığı tattım, eleştirilere ve haksız suçlamalara maruz kaldım. Bütün bunların ne demek olduğunu biraz da olsa biliyorum. Hayal kırıklığına uğramanın ve acı çekmenin ne demek olduğunu benden çok daha iyi bilen birçok insan var. Ama cesaretsizliğe kapılmış bir halde yaşamak zorunda olmadığınızı bilecek kadar da tecrübe sahibiyim. Bu hislere teslim olmak zorunda değilsiniz. Bu yüzden beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Hüsrana uğradığınızda ve cesaretsizliğe doğru sürüklendiğinizi hissettiğinizde yapmanız gereken şey şudur. Önce göklerdeki babanıza yüksek sesle şöyle deyin. Göksel baba, bütün bu yaşadıklarımda

Bir olay veya bir kişi yüzünden hayal kırıklığı yaşadığınızda, içinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun, Tanrı'ya şu sözlerle yakarmaya başlayın. Göksel Baba, yanımda olduğunu biliyorum. Çok büyük bir hüsrana uğradım. Derinden yaralandım. Göksel Baba, hayatımın yönetimi tamamen senin ellerinde. Eğer istersen yaşadığım acıyı, duyduğum üzüntüyü yatıştırabilirsin. Göksel Babam, hayatımızdaki her şeyi iyiliğe dönüştürmek için etkin olduğunu vaat ettin bize. İyiliklerini bizim için sakladığını söyledin. Tahtını göklerde kurduğunu ve egemen gücünün her yerde hüküm sürdüğünü söyledin. Romalılar 8:28'e göre, senin, seni sevenlerle, amacın uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğuna inanıyorum. Seni seviyorum Rabbim. Dostlar, size şunu sormak istiyorum. Kutsal kitabın sorgulanamaz nitelikteki gerçeklerini göklerdeki babanıza ikrar ederken cesaretsizlik içinde yaşamanız mümkün olabilir mi? O size güç verir. Bu güç sayesinde bir adım atarsınız ve görecekleriniz karşısında şaşkınlığa kapılırsınız. Bunları ne kadar süreyle ikrar etmem gerekiyor diye merak edebilirsiniz. O zaman size şunu sorayım. Ne kadar süredir cesaretsizlik içindesiniz? Belki de uzun zamandır bu haldeyim diyeceksiniz. O zaman bunları yüksek sesle göklerdeki babanıza ikrar edin. Şöyle deyin, beni karşılıksız olarak sevdiğini ve yanımda olduğunu biliyorum. Vaat ettiğin gibi bütün bunları iyiliğe dönüştüreceğini biliyorum. Sevgili dostlar, eğer bunları ikrar etmeye başlarsanız, Tanrı sizi cesaretsizliğin pençesinden çekip alacaktır. Siz bu gerçekleri ikrar etmeye devam ettikçe, tavrınız, tepkileriniz, bakış açınız değişecektir. Neden mi? Çünkü birdenbire odak noktanız Tanrı haline gelecektir. Koşullarınıza değil, Tanrı'ya odaklanmış olacaksınız. Yaşadığınız hüsranlar, hayal kırıklıkları değil, odak noktanız Tanrı olacaktır. Bu gerçekleştiğinde tavrınız, bakış açınız değişir. Peki ya sonra ne olur? Eylemleriniz değişir ve koşullarınız değişir. Bazen ölümle bile karşı karşıya gelebileceğimiz durumlar yaşayabiliriz. Diyebilirsiniz ki, hiç kimse öleceğini bildiği halde cesaretle hareket edemez. Size, Tanrı'yı seven ve ölümle karşı karşıya geldiği halde birçok insanı cesaretlendiren bir kardeşin adını verebilirim. Hayatı cesaretsizliğe teslim olmamak konusunda harika bir örnek teşkil etmektedir. Yaşadıkları karşısında hayal kırıklığına uğramış mıdır? Evet. Ama Tanrı'nın onu terk etmediğini bilir. Hayatının ve canının göklerdeki babasının elinde olduğunu bilir. Ve Tanrı'nın bunu bile bir iyiliğe dönüştüreceğini bilir. Asıl mesele şudur. Cesaretsizliğinizle yüzleştiğinizde bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Umutsuzluğa teslim olmuş bir halde cesaretsizlik batağında yaşamaya devam mı edeceksiniz? Yoksa göklerdeki babanızın sizi bu durumdan çekip kurtarabileceğine iman mı edeceksiniz? Bunu nasıl yapacağını bilemezsiniz. Ama Tanrı'nın sizin yanınızda olduğunu bilebilirsiniz. Yönetimin onda olduğunu, Tanrı'nın iyilik için işlemekte olduğunu bilebilirsiniz. Şimdi sözlerimi dikkatle dinleyin. Tanrı sizden son derece önemsiz görünen bir şey isteyecektir. Ama bu sizi cesaretsizlikten kurtarıp hayal bile edemeyeceğiniz bir duruma getirecek en önemli adımdır. Bu yapmanız gereken bir seçimdir. Göklerdeki babamın beni karşılıksız sevdiğine ve cesaretsizliğe kapılmamı istemediğine inanıyor muyum? Tanrı'nın koşullarımı değiştirecek güce, isteğe ve iradeye sahip olduğuna inanıyor muyum? Benim tavrımı değiştirmeye kadir olduğuna inanıyor muyum? Evet. Hamdolsun. Bu durumda kararı siz vereceksiniz. Bulunduğunuz durumda mı kalacaksınız? Yoksa ayağa kalkıp cesaretle yola devam mı edeceksiniz?

0: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi Tanrı bizleri asla unutmaz. Sorunlarımız ne kadar önemsiz görünürse görünsün, hayatımızdaki hiçbir şey Tanrı'nın dikkatinden ve ilgisinden uzak değildir. Hayatımızdaki her ayrıntıyla yakından ilgilenir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel,
0: siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 5. Bölüm. Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor.
1: İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytesda denilen 5 eyvanlı bir havuz vardı. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca "İyi olmak ister misin?" diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. "Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor." İsa ona "Kalk, şilteni topla ve yürü," dedi. Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama "Bugün Şabat günü," dediler. "Şilteni toplaman yasaktır." Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. "Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü," dedi. "Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı. İsa da çekilip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. "Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin," dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. "Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum." İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı.
0: Oğlun yetkisi.
1: İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardı. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o İnsanoğludur. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.
0: İsa'ya tanıklık edenler.
1: Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardı. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da gerçeğe tanıklık etti. İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz ne de şeklini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim. Ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağım sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?
0: 6. bölüm. İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Bundan sonra İsa Celil'e Taberiye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. "Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez." Öğrencilerinden biri Simon Petros'un kardeşi Andreas İsa'ya dedi ki, "Burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?" İsa, "Halkı yere oturtun," dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, "Arta kalan parçaları toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın," dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur," dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi.
0: İsa su üstünde yürüyor.
1: Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 3 mil kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa, "Korkmayın, benim," dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye'den başka tekneler geldi. Halk, İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefernahum'a İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman, "Rabbi, buraya ne zaman geldin?" diye sordular.
0: Yaşam ekmeği.
1: İsa şöyle yanıt verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir." Onlar da şunu sordular. "Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?" İsa, "Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir," diye yanıt verdi. Bunun üzerine, "Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın?" dediler. "Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi." İsa onlara dedi ki, "Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir." Onlar da, "Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver," dediler. İsa, "Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Ama ben size dedim ki, beni gördünüz yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Yusuf oğlu İsa değil mi bu diyorlardı. Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor. İsa aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefernahum'da Havra'da öğretirken söyledi.
0: Birçok kişi İsa'yı terk ediyor.
1: Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince bu söz çok çetin. Kim kabul edebilir dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz? Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. Sizlere babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblisti. Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda 12'lerden biri olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti.
0: 7. bölüm. İsa Yeruşalim'e gidiyor.
1: Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeye amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona ''Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git'' dediler. Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara ''Benim zamanım daha gelmedi'' dedi. Oysa Sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez. Ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı. İsa bu sözleri söyleyip Celil'e de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, o nerede diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir dediler. İsa onlara benim öğretim benim değil, beni gönderenindir diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister. Ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Kalabalık, cin çarpmış seni dedi. Seni öldürmek isteyen kim? İsa, ben bir mucize yaptım, hepiniz şaşkına döndünüz diye yanıt verdi. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun.
0: İsa Mesih midir?
1: Yeruşalimlilerin bazıları öldürmek istedikleri adam bu değil mi diyorlardı. Bakın açıkça konuşuyor. Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi. Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçekti. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi. Bunun üzerine onu yakalamak istediler ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa, kısa bir süre daha sizinleyim dedi. Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız dediler. Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince gerçekten beklediğimiz peygamber budur dediler. Bazıları da bu Mesih'tir diyorlardı. Başkaları ise olamaz. Mesih Celile'den mi gelecek dediler. Kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Betlehem kentinden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Sonsuz bir hayat.
4: Gerçeği tanıt.
5: Radio Light.
3: 103.6.
5: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: 103.6 FM.
1: 103.6
2: Radio Light.
3: This sounds called Solution.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.
4: Say let it ride.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Selam, Umut Kadınları'na hoş geldiniz.
1: Program arkadaşım Semire ile birlikte bir Umut Kadınları programımız başlıyor.
0: Selam dostlar, ben Semire.
1: Ve ben Serap. Yeni bir programla tekrar karşınızdayız. Rabbin güzel bir gününde sizi sevgiyle selamlıyoruz.
0: Bütün hafta sizinle buluşmayı bekledik. Bu radyo programı aracılığıyla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bugün programımızın ilk bölümünde kişisel temizliğin hem kendimiz hem de bakımından sorumlu olduğumuz kişiler açısından önemini ve yararlarını ele alacağız.
1: Umut Kadınlarından ayrılmayın lütfen.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar buradayız. Günlük yaşamın koşuşturması içinde hijyen, temizlik ne kadar da önemli değil mi? Bu bana temizlik imandan gelir sözlerini hatırlatıyor. Bu durumda kişisel temizlik günlük işlerimizin en başında gelmeli, öyle değil mi?
1: Evet, kendimizi ve bakımından sorumlu olduğumuz kişilerin temizliği üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle temiz olmak hastalıkları önler. Evet, bulaşıcı hastalıkların çoğu kendimizi ve çevremizi temiz tutmak suretiyle önlenebilir.
0: Kişisel bakım için bir kelime daha kullanılır. O da hijyendir.
1: Doğru. Hijyen, sindirim sistemi, akciğer, göz ve diğer organlarda enfeksiyon oluşmasının önüne geçer. Ayrıca eğer sağlıklıysanız, vücudunuzda herhangi bir enfeksiyon yoksa başkalarını da riske sokmamış olursunuz.
0: Sadece bununla da değil, hijyenin başka yararları da vardır. Cildin sağlıklı olmasına ve böylelikle yaralanma ve enfeksiyonlara karşı dirençli olmasına yardımcı olur. Mikrop ve diğer zararlı maddelerin vücudumuzdan giderilmesini sağlar. Böylelikle hastalanma riskini azaltır. Ağzımızın, diş ve diş etlerimizin sağlıklı olmasını sağlar. Bu da yemek yemeyi daha zevkli hale getirir ve yararlı gıdalara yönelmemizi sağlar. Doğru hijyen ayrıca kişiyi rahatlatır ve moralini yükseltir. Serap, hijyen konusunda yani kişisel bakım konusunda neler yapmalıyız? Bunu maddeler halinde sıralayalım istersen.
1: Tabii, bu bilgiler önemli. Sadece biz bayanlar değil, ayrıca yaşlıların ve çocukların temiz kalmasına da yardımcı olacak bilgiler de verilmektedir. Öncelikle kişisel bakım nedir? Biraz bundan bahsedelim. Kişisel bakım, çevremizle ve yakınlarımızla kurduğumuz ilişkilerde önemli rol oynar ve hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemizi sağlayan kişisel temizlik kurallarının bir bütünüdür. Hiç kuşkusuz kadınlar erkeklerden daha fazla kişisel bakımlarına dikkat ederler. Kişisel bakım türleri nelerdir? Bunlar el ve ayak bakımı, vücut bakımı, saç bakımı, ağız ve diş bakımı ve tabii ki kıyafet bakımımız.
0: El ve ayak bakımı nedir ve nasıl olmalıdır diye soracak olursak, el ve ayak bakımı kişisel bakımda önemli bir yer tutmaktadır. El ve ayak tırnaklarımızı düzenli olarak kesmeliyiz. Biz bayanlar tırnaklarımızı uzatabiliriz fakat tırnak bakımına özen göstermemiz önemlidir. Gün içinde en çok kullandığımız organımız ellerimizdir. Her gün yüzlerce farklı yer ile temas etmekteyiz. O bakımdan ellerimizi her zaman yıkamalıyız. Eğer ellerimizi yıkayabileceğimiz bir yer yoksa ıslak mendiller kullanarak ellerimizi temizlemeliyiz. Tuvaletten çıkarken, yemek yemeden önce ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Küçük çocuklara da mutlaka el yıkama alışkanlığını kazandırmalıyız. El bakımı için özel bakım kremlerinden yararlanabiliriz. Ayak bakımı için de öncelikle ayak tırnaklarımızı her zaman kesmeliyiz. Ayak bakımı için de özel bakım kremleri kullanabiliriz. Gün boyu ayakkabının içinde havasız duran ayaklarımızda çeşitli hastalıklar meydana gelebilmektedir. Her gün olmasa bile 2-3 günde bir mutlaka ayaklarımızı da düzgün bir şekilde yıkamalıyız.
1: Evet, biraz da vücut bakımına değinelim. Vücut bakımı denilince vücudumuzun tamamının bakımı aklımıza gelir. Tabii ki vücut bakımı için yapılacak en önemli şey banyo yapmaktır. Sık sık banyo yaparak bedenimizin temizliğine dikkat etmeliyiz. Banyo yaparak bedenimizi kirlerden arındırmış oluruz. Ayrıca koltuk altı temizliğine de özen göstermeliyiz.
0: Peki ya saçlarımızın bakımından kısaca bahsedecek olursak? Saçlarımızı şekillendirmek için kullandığımız jöle ve benzer saç şekillendirici ürünler saçlarımızı yıpratmaktadır. Aynı zamanda gün içinde maruz kaldığımız toz, güneş ışığı gibi etkenler de saçlarımızı yıpratmakta ve hatta kötü kokmasına sebebiyet vermektedir. Her gün saçlarımızı düzenli şekilde yıkamamız ve saç bakım ürünleri kullanmamız saç sağlığını olumlu yönde etkileyecek ve saçlarımızın güzel görünmesini sağlayacaktır.
1: Peki ya ağzımız, dişlerimiz? Ağız ve diş bakımı denince en önce aklımıza gelen şey tabii ki dişlerimizi fırçalamaktır. Dişlerimizi her gün düzenli olarak fırçalamalıyız. İmkanınız varsa yemeklerden ve herhangi bir tatlı yiyecek yedikten sonra fırçalayınız. Diş bakımı için iyi bir diş fırçası ve diş macunu gereklidir. Diş aralarında kalabilecek artıklara karşı da diş ipi kullanılması önerilmektedir. Ağız ve diş bakımı hem diş kaybına uğramamızı engeller hem de gönlümüzce gülümsememize yardımcı olur. Böylece etrafımızdaki kişilere de olumlu yönde etkilemiş oluruz. Peki kıyafet bakımı ile ilgili neler yapmamız gerekir?
0: Kıyafet bakımı gerek ilk intiba ve gerekse kişisel bakım için olmazsa olmaz şartlardan biridir. Kıyafetlerimizin temiz olması hem temiz kokmamıza, güzel ve tertemiz görünmemize hem de çevremizde iyi bir intiba vermemize yardımcı olur. Parfüm ya da deodorant kullanarak gün içerisindeki ter kokularını engellememizde olmazsa olmaz kurallarından bir diğeridir. Bu bilgilerin yardımcı olmasını diliyoruz. Bugünkü programımızın ilk bölümünde temizlik yani kişisel bakım konusunu ele aldık. Bir sonraki Umut Kadınları programında bakıcılara yönelik bakılan kişinin temizliği konusunda bilgilerle karşınızda olacağız.
1: Evet, özellikle biz kadınlar yaşamlarımızın bir döneminde birilerine baktık ya da gelecekte bakacağız. Bu yüzden bir sonraki bölüm çok önemli. Umarız bizi dinlemeye zaman ayırırsınız. Şimdi güzel bir ezgiyle ara verelim. Bu aradan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz.

0: Evet sevgili dostlar, bir Umut Kadınları programımız daha devam ediyor. Aramızdan önce sizlerle kişisel bakımdan kısaca bahsettik. Şimdiki bölümümüzde ise kutsal kitaptan çok özel bir kadının öyküsünü anlatmak istiyorum. Bu kadının adı Rut'tu. O kadar özel bir kadındı ki kutsal kitapta onun adıyla anılan ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Rut'un öyküsü şöyle başlıyor. Naomi ve kocası Elimelek Yahuda'nın Betlehem kentinde yaşıyordu. Ama ülkede kıtlık başladı ve onlar da iki oğullarıyla birlikte yakındaki Moab topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar. Naomi, kocası Elimelek ölünce iki oğluyla yalnız kaldı. İki oğul Moab kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada 10 yıl kadar yaşadıktan sonra Naomi'nin iki oğlu da öldü ve böylece kadın yapayalnız kaldı. Naomi, Moab topraklarındayken Rabbin kendi halkının yardımına yetişip yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle oraya gitmeye karar verdi. Onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yahuda ülkesine dönmek üzere yola koyuldu. Yolda onlara ''Analarınızın evine dönün'' dedi. ''Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse Rab de size iyilik etsin. Rab her birinize evinde rahat edeceğiniz birer koca versin'' dedi. Şimdi biraz durup bu durumda neler hissedebileceğimizi düşünelim. Kayınvalidenizle birlikte gitmeniz, kendi yurdunuzu ve kendi halkınızı terk etmeniz demekti. Yabancı bir ülkeye gitmek, belki hiç geri dönmemek demekti. Size bakacak bir eşinizin hiç olmayacağı demekti. Farklı bir kültürü ve farklı bir inancı benimsemek demekti. Orpa, kaynanasının önerisini kabul etti. Onu öpüp vedalaştı ve kendi halkının arasına döndü.
1: Evet ama Rut'un düşüncesi farklıydı. Kayınvalidesine şöyle karşılık verdiğini okumuştum. Seni bırakıp geri dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım. Senin tanrın benim tanrım olacak. Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam Rab bana daha kötüsünü yapsın dediğini okuruz.
0: Kayınvalidesine sevgisi ve sadakati gerçekten kayda değerdi. Naomi buna ne karşılık verebilirdi? Kutsal kitapta Naomi, Rut'un kendisine gitmeye kesin kararlı olduğunu görünce üstelemekten vazgeçti diye yazılmış.
1: Semire, Naomi, güzel gelini Rut'un kendisini çok sevdiğini ve ilgilendiğini mutlaka fark etmişti. Gelinleri olan kadınlara seslenmek istiyorum. Onları kendi çocuklarınızmış gibi sevin ve ilgilenin. Karşılığında onların da sizi sevip sizinle ilgilendiğini mutlaka göreceksiniz.
0: Evet, tekrar hikayemize dönecek olursak, Rut ve kaynanası Naomi Betlehem'e yerleşti. Naomi'nin dostları onu görmekten çok mutlu oldu. Öyle ki kutsal kitapta dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı diye bildirilir. Kente gelişleri arpanın biçilme zamanına rastlamıştı. Rut'un ve Naomi'nin kendilerine bakacak kimsesi yoktu. Rut şöyle dedi, ''İzin ver de tarlalara gideyim. Orakçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplamama izin verecek bir adam bulayım.''
1: Öykü bu noktada ilginç bir hal alıyor. Rabbim, bu genç kadını Boaz adlı birinin tarlasını yönlendirmekte bir amacı olmalı. Boaz, iyi yürekli bir insandı. Zengin ve önemli biriydi. Sanırım yakışıklıydı da. Üstelik Naomi'nin ölmüş olan eşinin bir akrabasıydı.
0: Evet, aynen söylediğin gibi. Eğer sadık kalırsak Tanrı bizim için iyi olanı sağlayacaktır. Boaz o sırada tarlasına geldi ve orakçılara ''Rab sizinle olsun'' diye selamladı. Onlar da ''Rab seni kutsasın'' karşılığını verdiler. Boaz orakçıların başında duran adamına ''Kim bu genç kadın?'' diye sordu. Adam şu karşılığı verdi. ''Naomi ile birlikte Moab topraklarından gelen Moablı genç kadın budur. Bana gelip izin ver de başak devşireyim. Orakçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım.'' dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu. Çardağın altında pek az dinlendi. Boaz Rut'un yanına gitti ve artık toplamak için başka tarlaya gitmemesini, oradan ayrılmamasını söyledi. Ayrıca orada güvende olacağını, susayınca orakçıların su tesisinden içebileceğini bildirdi. Rut elbette çok şaşırdı. Eğilip yüzüstü yere kapandı. Boaz'a, ''Bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun?'' dedi. Boaz şöyle karşılık verdi. ''Kocanın ölümünden sonra kaynanan için yaptığın her şey bana bir bir anlatıldı. Anneni, babanı, doğduğun ülkeyi bıraktın. Önceden hiç tanımadığın bir halkın arasına geldin. Dilerim Rab yaptıklarının karşılığını versin. kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin için Rab seni cömertçe ödüllendirsin. Rab, Rut'u gerçekten cömertçe ödüllendirdi. Bu da Boaz'ın aracılığıyla oldu. Boaz, akrabalık görevini yaptı, Naomi'nin kocasının tarlasını satın aldı ve Rut'la evlendi. Ancak bu evliliğin getireceği gerçek kutsamanın farkında değildi. Çok geçmeden Rut'un bir oğlu oldu. Doğumdan sonra kadınlar Naomi'ye, ''Bugün seni yakın akrabasız bırakmamış olan Rab'be övgüler olsun. Doğan çocuğun ünü bütün ülkede yayılsın. O seni mutlu edecek ve yaşlılığında sana bakacak. Çünkü onu seni seven ve senin için 7 oğlundan bile daha değerli olan gelinin doğurdu.'' dediler. ''Komşu kadınlar, komşu kadınlar, Naomi'nin bir oğlu oldu.'' diyerek çocuğa ad koydular. Ona Obed adını verdiler.
1: Gerçek sevgiyi, sadakati ve ilgiyi anlatan ne muhteşem bir öykü dinledik. Rut kısmındaki son ayetlerden birinde şöyle yazılıdır. Obed, İşay'ın babası, İşay ise daha sonra kral olacak olan Davut peygamberin babasıdır. Rut, Moab topraklarından ayrılırken kendisine kimin bakacağını düşünüyordu. Muhtemelen yabancı bir ülkede ailesinden ve dostlarından uzakta yoksul bir yaşama doğru gittiğini düşünüyordu. Ama o kayınvalidesinin yararına bunları göze almaya hazırdı. Belki bizim de yardıma ve bakıma muhtaç olan bir yakınımız vardır. Ona bakmak konusunda isteksiz davranıyor olabiliriz. Bizim için adeta bir yükmüş gibi düşünebiliriz. Ne var ki bizim için zorluk ya da bir yük gibi görünen bu durum aslında bir bereket kaynağı olabilir. Rabbin bizi bereketlemek için kullanacağı bir fırsat olabilir.
0: Boaz nasıl Naomi'nin ailesini bereketlemek için kendi imkanlarından kullandıysa, Rab de bizi bereketlemek için kendi kaynaklarını kullanacaktır. Bize düşen ona güvenmektir. Yaşamımızdaki her durumda, ister büyük ister küçük olsun, ilgilenmektedir.
1: Evet, anlattığımız bu öyküde Naomi'nin Rut'a güvendiğini açıkça görebiliriz. Naomi zor anlarında Rut'a dayanabilir, onun sadakatine güvenebilirdi. Siz de böyle bir dostunuzun olmasını ve böyle bir dost olmayı isterdiniz, öyle değil mi?
0: Ben kesinlikle isterim. Ama biz insan olduğumuz için hata yapabiliyoruz. Yaptığım ve söylediğim şeylerle bazı dostlarımı istemeyerek incittim. Bu yüzden Rabbin yüreğimi değiştirmesine, yumuşak huylu, alçak gönüllü bir yürek vermesine ihtiyacım var.
1: Amy Carmichael, Hindistan'da yoksullara hizmet eden bir kadındı. Hiç evlenmedi ama birçok çocuğa annelik yaptı. Çünkü yüzlerce yetim çocuğun bakımını üstlenmişti. Yaşamın zorlukları ve sınavlarının yanı sıra bu çocuklara bakma sorumluluğu da omuzlarındaydı. Ve böylelikle Rabbin onu kullanarak sevgisini ve ilgisini diğerlerine aktardığını gördü. Şimdi bir müzik arasından sonra programımızı yavaş yavaş sonlandıracağız. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programı devam ediyor. Aramızdan önce sizlerle Naomi'nin hayatını, Ruth'un ona olan sadakatini ve bağlılığına değindik. Naomi'nin yaşamış olduğu bu trajik, acı dolu olaylara rağmen ileriye doğru bakarak yaşaması çok zor olmalıydı. Ancak bu bölümde Naomi'nin sevdiklerini kaybetmesine rağmen Rabbi sevmeye devam ettiğini öğreniyoruz. Oysa yaşamdaki felaketler nedeniyle şikayet etmeye hakkı vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Naomi kendini acıyabilirdi. Gelinlerini ihtiyarlıkta kendisine yardımcı olmaları, yoldaşlık etmeleri için yanında kalmayı yönlendirebilirdi. Ama öyle yapmadı. Dul kalmış gelinlerine sımsıkı tutunmak yerine kendi ailelerinin yanına dönmeleri için teşvik etti. Naomi onlara yük olmak istemedi. Onların geleceğini ve mutluluğunu onlardan daha fazla düşündü. Onları, ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse Rab de size iyilik etsin. Rab her birinize evinde rahat edeceğiniz birer koca versin sözleriyle gelinlerini kutsadı. Gerçekten Naomi, içindeki iyi ruhu ortaya koyan örnek bir davranış sergiledi. Tanrı'nın yaşamındaki tanıklığı, imanı öylesine güçlüydü ki gelinlerinden biri olan Ruth ona sarılıp ''Seni bırakmamı, geri dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım. Senin Tanrın benim Tanrım olacak.'' dedi.
1: Evet sevgili dinleyiciler, programımızı sonlandırmadan önce size bir şiirle veda etmek istiyoruz. Koruyucum, yüreğim ağlıyor olsa da senin korumana derinden bağlıyım. Yaşamımın vadilerinde korku ve kuşkuyla dolu olsam da sen egemensin ya Rab. Bana gösterdiğin yaşamın sıkıntıları ve acıları boş yere değildir, biliyorum. Çünkü onlar seninle özdeşleşmemi sağlıyor. Bu yüzden bu fırsatlara sahip olduğum için sevinçle şükrediyorum. Çünkü böylelikle seni daha yakından tanımam ve lütfunu yaşamam mümkün oldu.
0: Sevgili dostlar, zor zamanlarımızda bize Rab'den başka kim yardım edebilir? Ona güvenmek gerçekten harika bir şey, öyle değil mi? Kutsal kitapta onun bizi asla terk etmeyeceği bildirilir. Lütfen bize yazın ve Tanrı'nın zorluk ve sıkıntılar içindeyken sizlere nasıl yardım ettiğini bizlerle paylaşın. Bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
1: Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda farklı sohbetler ve umut dolu sözlerle tekrar burada olacağız. Lütfen bizi dinlemeye devam edin. Sağlık ve huzur dolu bir hafta dileriz. Esenlikle kalın,
0: hoşça kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Her toplumun temeli ailedir. Çünkü aileler bir sonraki kuşağı üretir. Temelde yatan evliliğin yürümesidir ve bu da karı kocaların sorumluluklarını ve rollerini anlamalarını gerektirir. Bugün bu roller üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam et. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye başlayacağız. Temellerin yeniden atılması mesajına devam ederken yaratılışa bakacağız.
3: İlk önce Adem yaratıldı. 15. ayetteki buyruk Adem'e verilmiştir. Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Tanrı bunu Havva'ya söylemedi. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi Adem bunu Havva'ya söylemiştir ama Tanrı bütün bir bölüm boyunca Adem bu buyruğu sana veriyorum. Çünkü karının nihai sorumluluğu sana aittir diyor. Sonra Tanrı hayvanları yarattı ve Tanrı ne yaptı? Yerdeki hayvanlara ve gökteki kuşlara isim vermesi için onları Adem'e getirdi. Bu 19. ayetin son kısmında bulunur. Bu onun yetkisini gösterir. Eski antlaşmada bir şeye ya da birine ad verebilmek o kişinin yetkisini gösterir. Yani burada Adem'in bütün hayvanlar üzerinde yetkisi vardır. Onları çağırdı ve onlara isim verdi. Öykünün geri kalanında senin de bildiğin gibi Adem uykuya dalar. Tanrı erkekten kadını yaratmaya karar verdi. Tanrı Adem'den bir kaburga kemiği aldı ve kadını yarattı. Sonra erkeğe dönerek şöyle dedi. Ona ne ad vereceksin? Bunun içinde yetkin var. Adem şöyle karşılık verdi. 23. ayet. İşte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı.

0: O zaman Tanrı ona kadın mı demek istiyorsun? Tamam o zaman kadın denilecek dedi. Nihai sorumluluk Adem'e aittir. Kadının rolü son derece önemli olacaktı. Kadın erkek için uygun bir yardımcı olacaktı ama yetki sırasına göre erkekle birlikte çalışacaktı. Tanrı'nın huzurunda kadının nihai sorumluluğu erkeğe aittir. Şimdi bazılarınızın vay canına böyle bir şey nasıl söyleyebilirsin dediğini hayal edebiliyorum. Her şeyden önce söylediklerimin hepsi Tanrı sözünde var. Ama aynı zamanda kültürümüz bu bilgiye neden bu kadar çok saldırıyor? Bunun nedenlerinden biri insanların yetileriyle rollerini karıştırmasıdır. İnsanlar şöyle diyor, yani erkekler kadınlardan daha mı üstün, onu mu demek istiyorsun? Kadınlar da ihtiyar olabilir, neden olmasın ki? Kutsal kitabı çok daha iyi bilen, daha iyi öğreten ve daha iyi ihtiyarlık yapabilecek olan kadınlar tanıyorum. Biz de şöyle diyoruz, bizim tartıştığımız konu bu değil. Kadınların zekasını ya da yeteneklerini tartışmıyoruz. Seninle açık konuşayım. Sanırım şimdiye kadar açık konuştum ve devam ettikçe daha da açık konuşacağım. Bence Margaret Thatcher, Winston Churchill döneminden bu yana İngiltere'nin sahip olduğu en iyi başbakandı. Siyasi olarak benimle aynı fikirde olmayabilirsin. Görüşlerim nedeniyle beni bağışlayabilirsin. Ama görünüşe göre burada benimle aynı düşüncede olanlar da var. Demir Lady'nin İngiltere'yi nasıl yönettiğine bir bakalım. Onun önderlik yeteneğini sorgulayabilecek olan var mı? Ama evine döndüğünde eşini teşvik etmek için yaptığı şeyler konusunda onu övme sorumluluğuna sahiptir. Kadın evde kocasının yardımcısı olmalıdır. Çünkü bir gün Tanrı'nın huzuruna çıktıklarında kadın da hesap verecektir. Ama karısını ruhsal olarak nasıl yönlendirdiği ve çocuklarını nasıl yetiştirdiği konusunda hesap verecek olan da erkektir. Bu sorumluluk kadının değil, erkeğin omuzlarında olacak. Kadının da sorumluluğu var, evet. Bunu metinde görüyoruz. Ama kocanın sahip olduğu nihai sorumluluk değil. Bu nedenle böyle bir ilişkide bile kocasını övmeli, evin yapısı ve çocukların yetiştirilmesi konusunda elinden geldiğince ona duygusal, ruhsal ve bedensel olarak destek olmalıdır. Kutsal kitap aynı ilkenin kilise içinde geçerli olduğunu açıkça ifade eder. Elbette ki kadının yetenekleri var, bunu söyleyebilir miyim? İlk kilisede kadınlar bizim günümüzdeki evanjelik kiliselerdekinden bile daha büyük roller üstlenmişlerdir. Ancak Paulus öğretme konusunda kadının erkeğin yetkisine el koymaması gerektiğini söylemiştir. İtaat etmenin yanlış bir tarafı yoktur. Ne de olsa Margaret Thatcher da İngiltere'nin anayasasına itaat etti. Biz de ülkemizin yasalarına itaat ediyoruz. Hepimiz bir şekilde birbirimize itaat ediyoruz. Kutsal kitap da bunu öğretiyor. Nihai sorumluluk erkeğindir ve kadın da erkeğe uygun bir yardımcı olmalıdır. İnsanların buna bu kadar direnmelerinin ve kafalarının bu kadar karışık olmasının bir nedeni daha var. Bu da bağımlı olmak sözcüğünün anlamının yanlış anlaşılmasıdır. Bu yeni antlaşmada öğretilir. Biz bağımlı olun dediğimiz zaman kadınlardan şöyle bir tepki alacağımızı hayal edebiliyorum. Aa, benden paspas olmamı istiyor. Gelip ayaklarını üzerime silecek, ben de ona bağımlı olacağım, öyle mi? Önce yüreklerinize konuşmama izin verin. Hayır, kutsal kitap kesinlikle bunu öğretmiyor. Tanrı kadını yarattığında onu erkeğin ayaklarının altından değil, yanından aldığı kemikle yarattı. Bunun nedeni kadının erkeğin ayakları altında ezilmemesi gerektiğini insanların anlamasıydı. Kadın erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Böylece hayatları boyunca birlikte yürüyebilirler. Eşi olarak onun yanında yürüyebilir. Buradaki betimleme bir hizmetkarla efendiye ait değildir. Kutsal kitap bu noktadaki ince farkı çok güzel bir şekilde ifade eder. Bağımlı olma ifadesi kullanılsa da kutsal kitabın hiçbir yerinde bir erkeğin kadından kendisine bağımlı olmasını talep edebileceğinden söz etmez. Sen Hristiyan bir kadınsın, bana bağımlı olmak zorundasın. Kutsal kitabın hiçbir yerinde böyle bir şey söylenmez. Ama erkekler için çok net açıklamalar bulunur. Aslında bu tam zamanlı bir iştir. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Bunlar erkeğin sorumluluklarıdır. Normalde erkekler tarafından derinden incitilmediği ve bu nedenle çok öfkeli olmadığı sürece kadın zaten bağımlı olacaktır. Ama zaman geçtikçe bağımlı olmaktan söz ettiğimde bunun efendi köle anlamına gelmediğini iyice anlamanıza yardımcı olacağım. Aslında kutsal kitap erkeklerin de karılarına bağımlı olmalarından söz eder. Bu karşılıklı bağımlı olmadır. Bu ikisinin birlikte tek oldukları bir bağımlı olma şeklidir. Akılsız sözcüğünü çok kullanmadığımı söyleyebilirim ama bugün kullanacağım. Bugün keyfim yerinde, fark ettin mi? Çok iyi gidiyorum, öyle değil mi? Şimdi devam edeceğim ve parçaları daha sonra toplayacağım. Kocalar, alınması gereken kararlar konusunda eşlerinizle iletişim kurmazsanız akılsızlık etmiş olursunuz. Bunu söylemek istiyorum. Evet, istersen alkışlayabilirsin. Tanrı bana Rebeka'nın bilgeliği aracılığıyla birçok defa yol gösterdi. Tanrı'nın huzurunda eşimin ve çocuklarımın sorumluluğu bana ait olsa da eşim bilge bir kadındır ve dahası Tanrı'nın bana yol göstermek için kullandığı bilge bir kadın olmakla kalmaz. Aynı zamanda kutsal kitap insanların ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili bir bağımlı olma durumundan da söz eder. Rebeka hakkında bunu söyleyebilirim. Evli olduğumuz yıllar boyunca benim ihtiyaçlarımı karşılamak için, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için sarf ettiği zaman ve enerjiden çok daha fazlasını sarf etti. Bunu utanarak söylüyorum. Günümüzde çiftler birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Birbirlerine özen göstermiyorlar. Kocam benimle ilgilenmiyor, beni önemsemiyor. Aynı çatı altında yaşıyoruz ama birlikte hiçbir şey yapmıyoruz diyen birçok kadınla konuşuyorum. Bu arada eşlerle anneler ve babalar arasındaki sorumluluk dağılımı tam olarak net değildir. Çünkü her aile birbirinden farklıdır. Örneğin her zaman kadın mı yemek pişirir? Yeri gelmişken şunu da eklemek isterim. İbrahim ve Sara'ya konuklar geldiğinde İbrahim Sara'nın yemek hazırlamasına yardım etti. Bunu biliyorsun değil mi? Ayrıca Sara İbrahim'e efendim diye hitap ediyordu. Ben hala bekliyorum. Yaşlandım ama eşim hala bana efendim diye hitap etmiyor. Sara İbrahim'e efendim diye hitap etti ama konuklar geldiğinde onların yemeklerini birlikte hazırladılar. Bunun üzerinde biraz düşünün bakalım. İş bölümü elbette olmalı ama bu senin, bu benim şeklinde düşünmek yerine mümkün olan her şeyi neden birlikte yapmayalım ki? Bu kadar çok tepki alan bir ifade olduğu için bağımlı olmayla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Sözünü ettiğimiz seçici, ayırt edebilen bir bağımlı olmadır. Kadın şunu demez, kocam benden yasa dışı ya da ahlaksız bir şey yapmamı istese de yapmak zorundayım. Neden? Çünkü Hristiyan eş, İsa'ya karşı olan yükümlülüğünün kocasına karşı olan yükümlülüğünden çok daha büyük olduğunun farkındadır. Günümüzde dünyanın her yerinde kocaları Hristiyan olmalarına tamamen karşı olan birçok kadın bulunmaktadır. Kadın İsa ile olan ilişkisinden vazgeçmemelidir ama Tanrı'nın iyi eli altında lütufla imanını korurken kocasına nasıl destek olacağını, onun için uygun bir yardımcı olacağını öğrenmelidir. Bu dünyanın dört bir yanında yaşanan zorluklardan biridir ve bunu ayırt eden bir bağımlı olma şeklinde olduğunu kabul etmeliyiz. Vurgulanmak istenen nokta basitçe şudur. Size bugün söz ettiğim gibi ilişkiler büyük bir saldırı altındadır. O zaman bir başka saldırının daha olduğunu biliyorsundur. Kadınlığa ve erkekliğe yönelik bu saldırı o kadar büyük ki insanlar şöyle şeyler söylüyorlar. Aslında erkekle kadın arasında hiçbir fark yoktur. Küçük kız çocuklarına kamyon, oyuncak verirsek onlar da küçük erkek çocukları gibi oynardı. Küçük erkek çocuklarına oyuncak bebek verseydik onları besleyip onlara bakarlardı. Birkaç ay önce Rebecca ve ben Nashville'deki bir toplantıya gitmiştik. Dennis Prager bunun hakkında konuşuyordu ve bize şöyle bir şey anlattı. Buna inanan bir profesörün adını verdi. Bunu test etmek için küçük kız çocuklarına kamyon vererek aynı erkek çocuklar gibi davranmaya başlayacaklarını kanıtlamaya çalışıyordu. Profesör bir süre sonra kızları kontrol etmeye gittiğinde kızlar "Sessiz ol, kamyonların üstlerini örttük, uyuyorlar." demiş. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Tanrı bizi erkek ve kadın olarak yarattı. Temellerin yeniden atılması adlı mesaj işte bu yüzden çok önemlidir. Bu mesaj Pastor Lutzer'ın Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı daha geniş dizisinin bir parçasıdır. Aileleri parçalayan sorunlarla yüzleşmenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında neden bazı insanlar temel cinsiyet farklarını reddederler? Bu önemli sorunun kutsal kitaba dayanan cevabını öğrenmek için bizi dinlemeye devam et. Bugün bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Evet. Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Yine bugün hayatımızda bir şeylere bakacağız. Farkındalık oluşturma günlerinden biri bu. Bugünkü konumuz gülmek.
1: Gülmek.
0: Neye gülüyoruz? Neden gülmemiz lazım? Ve gerçekten bizi ne güldürüyor? Bunlara bakacağız. Farkında olmak güzeldir. En azından gülecek halimiz olmadığı zamanlarda bir şeylerin bilincinde olarak kendimizi güldürmeyi böylece başarabilelim.
1: Evet.
0: Ve tabii ki de Gamze'nin her zamanki gibi çok güzel bir girişi var eminim. Şöyle bir alalım onu.
1: Evet, toplumda zor dönemlerden gülme oranımızda gerçekten haliyle azalma görüyoruz bu zor dönemler sebebiyle. Ama bakarsak insanlar temel ihtiyaçları karşılandığında gülmeye ihtiyaç duyuyorlar. Duyuyoruz tabii ki. Hayatta en gerekli olan şeyin içerisinde gülmek var. İletişim ve ilişkilerle ilgili pek çok teknikte de yine gülmek var. Peki bizi güldüren nedir? İzlediğimiz bir şeye toplumda zor dönemlerde gülme oranımız da haliyle azalıyor tabii ki. Ama bakarsak insanlar temel ihtiyaçları karşılandığında da dediğimiz gibi gülmeye her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ve işte bununla ilgili komedi unsurları nelerdir? Bugün bunlara bakacağız birazcık. Neden gülüyoruz? Ve
0: evet,
1: bugün bakalım bizi güldüren şeyler neler?
0: Çok doğru söylüyorsun. Birincisi aslında bazı zamanlarda bakıyoruz, sokağa çıkıyoruz ve insanların gülmediğini görüyoruz. Biz eğer gülüyorsak hatta ters ters bakılabiliyor. Yahu niye işte gülüyor ki bugün? Şöyle kötü şeyler olmuş vesaire gibi bakıyorlar. Bazen sanki gülmeye hakkımız yokmuş gibi geliyor. Ama gülmek birincisi mutluluk hormonlarıyla alakalı olarak bir kısır döngü oluşturuyor. Güldükçe hormonları salgılıyoruz, salgıladıkça mutlu oluyoruz ve daha çok gülebiliyoruz. Dolayısıyla eğer gülmeyi bırakırsak bir süre sonra stresten

0: sağlıksızlaşmaya başlayacağız. Yani her durumda gülebilecek halde olmak çok önemli. İşin neresinden bakarsanız, iletişimde her zaman diyoruz ki beden dilinin en önemli yöntemlerinden, yani en önemli, hani şunu yapın bunu yapın diyoruz ya, maddelerinden biri insanların gözlerinin içine bakın, gülümseyin. Hı-hı. Hep böyle başlıyor. Evet. İlk bir ortama girildiğinde. Zaten hiç gülmeyen, surat sürekli asık birisiyle kimse doğru düzgün iletişim kurmak haliyle istemez. Evet. Değil mi?
1: Tabii ki, evet, kesinlikle.
0: O yüzden gülmek önemli. Ama neye güldüğümüz de, işte hani toplumun neye güldüğü de genel olarak bakıldığında kültürel olarak değişiyor.
1: Hı hı. Evet, gülmek için bir şeyler izliyor musun?
0: İzliyorum.
1: Hı hı.
0: Bazı videoları izliyorum.
1: Hı hı.
0: Bazı komedi programlarını bazen izliyorum. Ama beni en çok genelde hep böyle kedi videoları falan güldürüyor. Çünkü çok naifler ve hoşuma gidiyor. Videosunu da izlememe gerek yok. Zaten evde iki tane kedi var. Örneğin bu gece kapamak istemedim. Normalde onlar salonda kalıyorlar. Ben yani yatak odasındayken daha evin büyük kısmı onların oluyor. Zaten balkonda onların vesaire. Dedim ki bugün hani yanıma gelebilsinler. Neden normalde almıyorum? Çünkü benim kedilerim çok koşan kediler. Özellikle bir tanesi. Gecenin körü, hiçbir yer kalmadı. İkisi benim üzerimde kavga ediyorlar. Yani ve büyük de kedilerim var. Toplamda yaklaşık 13 kilo. Benim üstümde zıplıyorlar. Yani buna da gülüyorum. Çünkü mantık zincirini bozuyor insanın. Ne yapıyor bu benim güzel çocuklarım benim üzerimde ve evde o kadar yer varken, koskoca bir alan varken neden benim üzerimde? İşte böyle mantık zinciri kırıldığı zaman her şey bizi güldürebiliyor. Yani şimdi bakıldığında başka birine komik gelen şey bize komik gelmeyebilir. Bazen de bir şeyi anlattığımız zaman komik olmuyor ama içindeyken çok sevimli geldiği için gülüyoruz. Dolayısıyla komiklik çok çok göreceli. Ama yine de genel olarak bir şeyin komik ya da komik değil olarak adlandırılmasını sağlayan bazı kriterlerimiz de var.
1: Evet.
0: Sen gülüyor musun? Hiç böyle bir şey yapar mısın? Özellikle ay biraz güleyim ya diye.
1: Evet, dediğin gibi benim de böyle takip ettiğim güzel programlar var. Zaman zaman onları açıyorum. Gülmek istediğimde.
0: Böyle skeçler falan gibi şeyler mi?
1: Aynen, evet. Bazen de kedi videoları çok hoşuma gidiyor. Onları açıyorum, izliyorum.
0: İşte kedilere hani Mivyalı falan diyorlar, uzaydan gelmiş kediler diyorlar, hmm, dalga geçiyorlar. Neyi ne zaman yapacakları belli değil. İşte tam olarak da komedi unsuru zaten.
1: Evet, gerçekten öyle. Peki neden gülmeliyiz? Belki bunun üzerine birazcık detaylı konuşabiliriz.
0: Evet, neden gülmeyelim? Yani niye somurtalım? Mümkün olduğu kadar gülmenin en azından bize birazcık çıkış yollarını daha kolay görebilme yetisi getireceğini düşünüyorum.
1: Hmm, evet. Öncelikle stresi azaltır.
0: Tabii ki. Stresi azaltmamız lazım. Neden lazım?
1: Hı hı.
0: Ya hani yazık değil mi bize? Ben bazen kendime bakıyorum, böyle omuzlar yukarı çekilmiş, kendimi kasmışım. Çene böyle hani sıkılmış vesaire. Yüz kaslarımı ne kadar kastığımı bile fark etmiyorum bazen. Bazen nefes alışımız bile stresten böyle kesik kesikleşiyor ve derin nefes almadığımızı bile fark etmiyoruz. Dolayısıyla gülmek o bütün kasları yumuşatıyor, böyle vücudumuzdaki o kan dolaşımını daha düzenliyor vesaire. Gidiyorsunuz doktora mesela, bir şeyiniz var, bir yeriniz ağrıyor vesaire. Bakıyorlar bir şey çıkmıyor. En sonunda stresstendir diyorlar.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla herhalde aslında gülmeyi başarabilsek o stresstendirlerimiz de azalacak.
1: Evet, bazı hastalıkların oluşma riskini de azaltıyormuş. Hı-hı. Böyle bir etkisi de varmış. Nefes alışımızı düzenliyor.
0: Evet, şimdi bazı hastalıkların özellikle kalple alakalı, dolaşım sistemiyle alakalı hastalıkları normalde riskini azaltıyor, evet, gülmek. Bu da tabii ki doğal olarak doğrudan stres düzeyiyle alakalı. Yani şimdi birileri, eğer siz çok gülen birisiyseniz gençler, hani diyorsa ya, evet, aman sen de her şeyi alaya alıyorsun, birazcık ciddiye al falan diyebilirsiniz. Ya ben sağlıklı olanı yapıyorum, güleceğiz tabii ki. Son derece sağlıklı bir şey gülmek. Nefes alışımızı düzenlemesinin sebebi aslında diyaframın etkin olması gülerken.
1: Hı hı.
0: Biliyorsunuz burada böyle defalarca anlattık. doğru nefes alma şekli diyaframı kullanaraktır. O da böyle hani 360 derece nefesi gibi söyleniyor. Yani normalde sadece karnınızı şişirdiğiniz bir şey değil diyafram nefesi. Otomatik olarak bütün vücudunuzun işin içine girdiği hani böyle simit gibi böbreklerinize kadar nefes aldığınız bir hal. Güldüğünüz zaman da çok gülerseniz artık böyle böbrekleriniz, yan kaslarınız falan ağrımaya başlıyor. Ay keşke evet. O kadar gülecek şeylerimiz olsa da gülsek ya.
1: Evet. Olsun. Öyle olsun.
0: Değil mi? Hı-hı. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Evet. Sonrasında uzun uzun devam edelim yine. Sizin de böyle gülmekten hoşlandığınız, belki izlediğiniz ya da okuduğunuz ya da hoşunuza giden ne varsa paylaşmak istediğiniz lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden gülüyoruz ve neye gülüyoruz konularına değinmeye çalışıyoruz. Ve genel olarak baktığımızda dedik ki stres seviyesini azaltıyor. Başka ne dedik?
1: Dedik ki bazı hastalıkların oluşma riskini azaltıyor.
0: Özellikle kardiyovasküler hastalıkların.
1: Nefes alışımızı düzenliyor.
0: Çünkü diyaframı etkinleştirir.
1: Çok ilginç, çok güzel. Kilo vermemize yardımcı oluyor.
0: Bu çok ilginç. Neden?
1: Evet.
0: Çünkü normalde bir hormonumuz var, kortizol hormonu. Stres halindeyken bu hormon salgılanıyor. Dolayısıyla vücudunuz aslında savaş kaç modunda olduğu için bu hormon salgılandığında stres halindesiniz. Normal bir şekilde çalışmıyor. Çünkü vücut diyor ki ben şu anda savaşabilirim, riskteyim. Dolayısıyla vücudumdaki yağları tutmam lazım. Niye? Herhangi bir durum olursa, bir kıtlık olur, savaş olur, bir şey olur falan filan, benim vücudumun bütünlüğünü ben korumak zorundayım. Dolayısıyla siz isterseniz 24 saat aç kalın, hiçbir şey yemeyin, sadece su için günlerce doğru düzgün kilo veremiyorsunuz. İstediğiniz kadar spor yapın, sabah akşam spor salonunda koşun, hiçbir şey de yemeyin, yine de normalde vereceğinizden çok daha az kilo verirsiniz. Ne zaman ki vücudunuza o barış geldi, önce ruhumuza o barışın gelmesi gerekiyor. Ruhumuza barış geldi, gülmeye başladık. Kortizol seviyemiz düştü. O zaman vücut diyor ki, aa savaş yok, aman her şey yolunda. Yemek nasıl olsa gelir ya, işte problem değil, hadi şu depodaki yağları yakalım diyor. O zaman yaptığınız diyet daha çok işe yarıyor. O zaman yaptığınız spor daha çok işe yarıyor. Dolayısıyla zaten düşünün ki gülen birisiyseniz bir de doğru nefes aldığınız için vücudunuza daha çok oksijen giriyor. Oksijen girince oksijen de zaten yağ yakımına yardımcı olan bir şey. Kazan. İki şekilde de gülmek kilo vermemize yardımcı oluyor.
1: Evet. Çok güzel bir şey daha. Genç görünmemize yardımcı oluyor. Yüzümüzdeki daha fazla kası çalıştırıyor doğal olarak da. Bu yüzümüze de yansıyor.
0: Şimdi şöyle bakarsak somurtmak hep böyle aşağı doğru, yüzümüzün aşağı doğru çekildiği bir mimik normalde. Ama güldüğümüz zaman yüzümüz hep yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla zaten yukarı doğru yüzünüzü çektiğinizde, yer çekimine aykırı olarak çektiğinizde haliyle hani yıllara ve yer çekimine meydan okuyor olarak görünüyorsunuz. Aynı şekilde de güldüğünüz zamanki kaslarınız normalde yüzünüzü daha diri gösteren, daha mutlu gösteren, sonuçta mutlu insanların daha zinde göründüğü ve daha genç göründüğü bir gerçek. Ama aynı zamanda da bilimsel olarak da aşağı doğru yüz hareketleri daha böyle somurtkan ve yaşlı, yorgun görünürken yukarı doğru yüz hareketleri daha mutlu, genç vesaire görünüyor. Gülmek bu işe de yarıyor.
1: Evet, uyku düzensizliklerini gidermeye de yardımcı oluyormuş. Bu açıdan da çok gerçekten önemli.
0: Evet, ben normalde eğer uyuyamıyorsam biraz işte videolar izliyorum falan, kediler yuvarlanıyor, oradan buraya atlıyorlar vesaire. O hoşuma gidiyor, o benim stresimi azaltıyor. Birincisi yine o savaşma modundan sizi çıkardığı için, bu aslında doğrudan o savaş kaç modundan sizi çıkarmasıyla alakalı gülmenin. Ne oluyor? Yine aynı şey. Kortizol seviyesi düşüyor. Savaş kaç modundan çıkıyorsunuz. Güvendesiniz. Vücut kendini güvende hissediyor. Vücut mutlu. Aklınızda sürekli o size stres veren, bugün de şöyle bir şey yapamadım ya da yaptım, aman bu böyle dedi, o öyle dediler yerine işte kedi videoları ya da işte skeçler falanlar, komik bir şeyler, şakalar dolaşıyor oluyor. Dolayısıyla uykuya geçmeniz, yani rahatlamış olduğunuz için uykuya geçmeniz çok daha rahat oluyor. Bir de yine aslında bunların hepsi birbirine bağlı. Oksijenle de alakalı. Dedi ki hani nefes almanızı düzenliyor. Diyaframı kullandığınız için daha çok oksijen. Daha çok oksijen de daha rahat uyku anlamına geliyor. Zaten oksijen kendiliğinden bizi sakinleştiren bir şey.
1: Evet.
0: Evet, çok yararlıymış ya, gülmek ne kadar yararlıymış.
1: Gerçekten öyle. Acı eşiğimizi de yükseltiyormuş.
0: Neden acı eşiğimizi yükseltiyor? Hani biz hep böyle mutluluk hormonlarından bahsediyoruz ya, bu dört tanelerde hatırlıyor musunuz? Ne vardı? Dopamin vardı, oksitosin vardı, serotonin vardı, bir de endorfin vardı. Evet, bunlar salgılandığında doğal olarak zaten acı eşiğimiz yükseliyor. Yani o yüzden de ay oralarım ağrıyor, ay bütün vücudum ağrıyor, aman aman aman oy oy oy yapmıyoruz bütün gün. Hatta spor yaptıktan sonra gençler işte kas ağrılarımız oluyor. Evet tabii ki olacak çünkü onlar o şekilde gelişiyor. Şimdi öncelikle o ağrıları da seviyoruz. Evet. Çünkü geliştiren bir ağrı o. Ama güldüğünüz zaman ve spor yaptığınız zaman salgılanan hormonlardan dolayı artık bir yerde ağrıları hissetmemeye başlıyorsunuz. Daha doğrusu eskiden mesela diyelim ki bilmem ne kadar ağrı sizin için çok ağrıysa bir süre sonra o ağrıları hissetmiyorsunuz. Ya yok artık işte şu canımı o kadar da acıtmıyor, şunda işte o kadar bir şey olmuyor falan demeye başlıyorsunuz. Ben hatırlıyorum mesela şey barfix çekerken falan pull-up'larda bir kere yani genelde zaten bu olan bir şeydi. Zaten nasır tutuyor eller. Ne kadar eldiven kullanırsanız kullanın. İşte o nasırın böyle soyulduğu falan oluyordu. Bir keresinde de bayağı yani derin soyuldu. Bir de üstüne magnezyum tozu bastığınız için kaymasın diye. Bir yerde hissetmedim. Sonradan sporu bıraktım. Ne zaman o hormonlar dengesi hani düştü, normal haline geldi. Dedim elim acıyor ya, pansuman yapalım buna. O zaman fark ediliyor. Aynı şekilde gülmek de sizi böyle ay o dertlerinizi, tasalarınızı, ağrılarınızı hafifleten bir şey.
1: Evet. İlişkilerinizde de sağlıklı bağlar oluşturmamızı da sağlayan bir şey. Bu açıdan da gerçekten çok önemli.
0: Evet, evlilik danışmanlarının kitaplarını vesaire ilişki danışmanlarını okuyun ya da dinleyin. Şöyle bir şey göreceksiniz. Beraber bol bol gülün. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Hem arkadaşlarınızla hem ailenizle hem de partnerlerinizle yani erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, eşiniz her neyse onlarla ilişkilerinizi böyle sıcaklaştırmanın, ısıtmanın yolu birlikte gülebilmek. Neden? Çünkü o zaman en tatlı, en stressiz, en güzel anları paylaşıyor oluyorsunuz. Eğer gülemiyorsanız birlikte bir hayat beraber zaten geçmez. O yüzden ailelerin de beraber gülecek sebepler bulması lazım.
1: Evet, kesinlikle. Gerçekten. Buna önem vermek gerekiyor. Birbirinizin isteklerine, paylaşımlarına.
0: Bakalım ilişkilerimizi bu açıdan değerlendirelim. Ben ailemde gülüyor muyum? Eşimle çok gülüyorum. Eşim zaten komik biri. Gülüyorum onunla gerçekten çok. Bakıyorum Gamze ile gülüyor muyuz? Sen de gülüyor muyuz Gamze biz?
1: Genelde gülüyoruz yani.
0: Genelde gülüyormuşuz. İyi yani kendimize de 10 üzerinden 7 verebiliriz belki en azından. Genelde güldüğümüz için.
1: Evet.
0: Evet, genellikle gülebilen bir insanım. Siz de ilişkilerinizi bu şekilde değerlendirin. Eğer gülemiyorsanız daha fazla gülmeli işler, kendinize sizi güldürecek işler
1: gülmeli
0: bulun.
1: Gülmeli paylaşımlar.
0: Böylece o ilişkileri onarmış da oluruz.
1: Evet. Peki seni en çok ne güldürüyor?
0: Beni en çok? Ya kediler ya. Ya da diğer bütün hayvanlar. Çünkü neden? Şimdi birazdan neden gülüyoruz da bakacağız. Aslında çok beklenmedik mantık dışı şeyler yapıyorlar. O yüzden belki çok güldürüyorlar beni. Ama tavşanımın kendi kedi sanması ve kedilerimin köpek kadar tavşanımın kedi kadar olup da evin içinde langır lungur koşmaları yani çok keyif veren bir şey bana ve beni güldürüyorlar. Her gün başka bir saçma sapan hareket buluyorlar sağ olsunlar. Genel olarak komikler en çok o güldürüyor beni.
1: Çok güzel.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Evet, ara verelim. Sonrasında tekrardan devam edelim. Bu arada sizin gülme sebepleriniz nelerdir? Belki bizimle paylaşmak istediğiniz, önerebileceğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız. You know, I'm so

0: Hoş geldiniz tekrar. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün gülmek konusunu konuşuyorduk. Dedik ki gülmek amma yararlıymış ya. Hı-hı. Ne gibi yararları vardı? Şöyle bir özetler misin Gamze'cim?
1: Evet, stresi azaltıyor dedik. Hı-hı. Bazı hastalıkların oluşma riskini azaltıyor. Hı-hı. Nefes alışımızı düzenliyor. Hı-hı. Kilo vermemize yardımcı oluyor. Yay. Güzel bir haber. Genç görünmemize yardımcı oluyor. Hı-hı. Uyku düzensizliklerini gidermeye yardımcı oluyor.
0: Süper.
1: Acı eşiğimizi yükseltiyor.
0: Hı.
1: Ve ilişkilerimizde de sağlıklı bağlar oluşturuyor.
0: Müthiş. Demek ki evet. Gülmemiz gerekiyormuş. Tamam, bunda hemfikiriz.
1: Evet.
0: Kendimize gülecek sebepler oluşturmamız lazım.
1: Hı-hı. Ve siz de kendinize sorabilirsiniz. Belki bunu keşfedebilirsiniz kendinizde. Sizi en çok güldüren şeyler nelerdir diye.
0: Hı-hı.
1: Ve şimdi de gelelim, komedi türleri nedir? Bunun üzerine birazcık konuşabiliriz. Öncelikle kara mizah.
0: Aha. Kara mizahı herhalde normalde yani eleştirel mizah olarak geçiyor. Bu politik olabilir ya da toplumdaki bazı bozukluklar üzerinden olabilir. Toplum eleştirisi olabilir ve her toplumda oluyor. Geçenlerde bir video izledim. Veganlarla birazcık hani komedi yapmışlar. Hı-hı. Komedi unsuru haline getirmişler veganları.
1: Hı-hı.
0: Bir yere, yani bu tabii ki bir kamera şakası, bir yere vegan terapisi diye bir stand açıyorlar. Herkes de toplanıyor oraya çünkü herkes ne yapılacağını bilmiyor hiç kimse. Neyse başlıyor, birisi gayet ciddiyet içerisinde havucu alnına koyuyor bir boynuz gibi. Ondan sonra herkes işte tekrarlayın, siz de böyle yapın diyor. Eminim orada ya biz bunu niye yapıyoruz, bunun bir mantığı var mıdır diye düşünenler vardır ama herkeste bir sürü insan aynı şeyi tekrarlıyor. Sonra brokoliyi kafalarına koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar tuhaf tuhaf. Ve herkes brokoli ve havuçlarla çok güzel bir terapi geçiriyor. Bu aslında normalde bir yandan toplum eleştirisi, bir yandan kara mizah, bir yandan da insanların böyle bir şeye dahil olmaları tabii ki komik. Bu gerçekten dikkat etmek gereken bir konu. Bizim zamanımızda Olacak O Kadar gibi programlar vardı. Şimdi de var. Hala böyle skeçler yapanlar ya da videolar çekenler, içerik üreticileri var. Ve kara mizah genelde bu ülkede bol bolca olan bir galiba komedi türü.
1: Hı hı, evet, gerçekten.
0: Sever misin sen kara mizah?
1: Yani seviyorum, evet. Farklı bakış açılarından bir şeyleri anlatabilmek güzel bence.
0: Evet. Öğrencilerin halini anlatan kara mizah videoları çok güzel oluyor.
1: Evet.
0: Özellikle pandemi sürecinde, ay geçtik yani çok şükür ama pandemi sürecindeki hallerimizi, yatıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, biraz daha yatıyoruz vesaire.
1: Evet.
0: Bunları anlatan videolar gerçekten çok komikti. Geri dönüp baktığımızda sadece güleceğiz. O zaman sıkıntıdan öldük ama olsun.
1: Evet, gerçekten öyle. Evet, bir sonraki de sarkastik komedi.
0: Sarkastik komedi doğrudan alay etmekle alakalı.
1: Hı hı.
0: Yani birini gösterip de bayağı ne bileyim
1: İğneleyici
0: herhangi
1: şekilde.
0: Bir iğneleyici şekilde hem onun belki bir zayıf noktasını bulup bunu ben mesela anlayamıyorum. Hep böyle ne bileyim şişman komedisi yapmak ya da kel komedisi yapmak. Yani bu kişilere de normalde neden bu şekilde etiketleniyor o da acayip ama body shaming dediğimiz yani vücudumuzdan utanç üretme üzerine kurulu şeyler olabilir. Ya da doğrudan yaptıkları ne bileyim bir şeyi anlayamadıysa anlayamamasıyla dalga geçmek. Ya da bir konuda zayıflığı varsa, yetersizliği varsa onunla dalga geçmek gibi bir şey. Bu çok şükür ki bizde çok yapılmıyor. Ama böyle şeyleri göstererek Amerikan komedilerinde bazı şeyler görüyorum. Aslında İngiliz komedilerinde falan da var. Hani yani adamın mesela bir şeyi anlayamıyor olması bize komik geliyor. Bakıyoruz ve gülüyoruz ama normalde bizim ülkemizde çok şükür ki çok sarkastik komedi yok.
1: Aynen.
0: Bir sonraki nedir?
1: Bence de hoş değil zaten. İronik komedi var bir sonraki de.
0: Bu biraz daha zeka gerektiren bir şey. Çünkü bir şeyin tersini söyleyip aslında düzünü ima ediyoruz.
1: Evet.
0: İşte hani mesela kuzgun yavrusunu pamuğum diye severmiş. Kuzgun biliyorsunuz simsiyah, zaten kuzgun siyah diye bir şey var.
1: Hı hı.
0: Yavrusunu pamuğum diye seviyor. Bunun anlamı bambaşka ama normaldeki buradaki terslik işte ay pamuk gibi ne kadar güzel benim çocuğum dese bir kuzgun yavrusuna, simsiyah hayvana pamuğum deyince siz de nasıl yani dersiniz herhalde. Bunun gibi tam hani bir şeyin zıttını söyleyerek normalde tam tersini anlatmaya çalışmaya deniyor. Mesela yani ben kendime ne diyebilirim? Mesela bir şeyi göremediğim zaman bugün de yine işte şuralar da çok güzel vesaire diye bir şeyler söylemeye başladığım zaman onun zaten hani normalde göremediğimi bildikleri için herkes de gülüyor olabilir. Hani tam tersini söylediğimiz zaman sarkastik olarak düzgün söylemektense tam tersini söylemek tabii daha komik olabiliyor. Ama şöyle bir problem var. Eğer orada zeka seviyesi ve dikkat seviyesi çok yüksek değilse birisi gidip de ne bileyim mesela kaybeden takım. Diyelim ki iki takım X ve Y oynadılar ve Y kaybetti. Ve diyelim ki Y çok açık ara farkla kaybetti. Y takımının bugünkü başarısını tebrik ediyoruz. Öyle böyle başarı olmaz dedim ben mesela. Halbuki büyük farkla kaybetmişler. Şimdi normalde gerçeği bilmeyen, bunu da anlamayan birisi Y takımını kazandığını düşünebilir. Bir de böyle bir hastalık var. Beyinle alakalı bir psikolojik olarak ironiyi algılayamama durumu. Bu kişiler mesela şöyle tepki veriyor. Aa niye böyle diyor ki, onlar kazanmadı ki, yalan söylüyor ya da yanlış öğrenmiş falan diye bakıyorlar. O da çok ilginç bir durum. İroni beynin zar zor geliştirdiği ve sadece insanda olan bir algı. Başka herhangi bir canlıya hani alet kullanmak falan diyorlardı. Alet ve dil kullanmanın da diğer canlılarda olduğu ortaya çıktı. Kargalar bile alet kullanıyor. Bile değil yani, zaten çok zekiler. Çünkü biliyorsunuz zeka beynin büyüklüğü ile zeka oranı olarak ölçülüyor yani IQ. Dolayısıyla minicik beyinle neler neler yapabiliyorlar. Ama ironi yetisi sadece insanda olan, hatta bazı insanlarda bir bozukluktan dolayı olamayan bir şey. Bunların arasında en çok neyi seviyorum dersen ironiyi seviyorum. Müthişiz ya, müthişiz. 10-0 kaybetmişiz maçı. Bizden iyisi yok. Evet. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim. Ondan sonrasında tekrardan burada olalım. Bu arada yorumlarınızı yazmak için mail adresimi paylaşmak istiyorum. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün gülmekten bahsettik. Neden gülmemiz gerekiyor? Tamam, gülmemiz gerekiyor. Ona kanaat getirdik. Ondan sonra baktık efendim komedi türleri nelerdir dedik. Kara mizahımız var, sarkastik komedi var, ironi var. Ve en son absürt komedi var. Ben en çok bunu seviyorum ya. Hı hı. Bayılıyorum. İroniyi severim ama absürt komedi çok hoşuma gidiyor. Bir tiyatro oyun yazarı vardı. Ionescu ve onun Kel Şarkıcı diye bir oyunu var. Hı hı. Yani oyunda hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir yerden sonra artık o kadar mantık zincirini kırıyor ki gülme krizlerine giriyorsunuz. Böyle şeyleri çok seviyorum. Absürt komedi örnekleri Türkiye'de var. Yani bir dizi vardı ve absürt komediydi. O tür komedileri normalde içinde bir mantık olmayan, evet kendi gerçekliği müthiş derecede oturmuş ama mantık olmayan içinde dünyanın kendi dış gerçekliğine uymayan şeylere absürt komedi diyoruz. Ve insanı inanılmaz rahatlatıyor.
1: Evet.
0: Yani orada mesela bir tane sahne vardı. Noel Baba'nın kızağını taksiyi de normalde iterek yokuş aşağı çalıştırıyorlardı. Taksi kendi çalışmıyor. Hı hı. Taksiyi nasıl iterek çalıştırıyorlarsa geyikler de gitmek istemiyor. Bir şekilde kızağa da geyikleri yok diye iterek çalıştırmaya çalışıyorlar falan. Mesela işte mantıksız yani falan filan ama komik.
1: Evet ve yani insanın da rahatlatan da bir tarafı var. Yani böyle üzücü şeyler izlediğimizde sürekli motivasyonumuz düşüyor ama bunda gerçekten motivasyonu yükselten, böyle farklı bakış açısıyla baktıran, keyifli oluyor gerçekten absürt komedi. Ben de çok seviyorum.
0: Bence de çünkü normal günlük hayatımızda o kadar çok sürekli düşünme, organize etme vesaire üzerineyiz ki beynimiz çok yoruluyor. Hı-hı. O yüzden böyle hiç mantığı olmayan şeyleri izlemeye bayılıyorum.
1: Evet. Gerçekten.
0: Hadi
1: keyifli
0: geçelim.
1: Ve
0: diğer
1: rahatlatan.
0: Çılgın soruna.
1: Evet, herkes aynı şeye güler mi?
0: Tabii ki gülmez ya.
1: Herkesin farklı.
0: Bazen bakıyorum mesela aynı şeyi izliyoruz ya da mesela sinemaya gidin komedi filmi. Bazıları ha ha ha böyle katıla katıla gülerken bazıları somurtuk somurtuk bakıyor.
1: Hı-hı.
0: Yani gülen tarafta olmayı tercih ediyorum. Keşke her şeye gülebilsem.
1: Evet, birazcık da tercih meselesi gibi de sanki aynı zamanda.
0: Evet.
1: Yani biraz açık olmak gerekiyor bazı şeylere de. Yani bu hani küçümseyici şekilde komik olan şeyler değil tabii ki ama farklı şeylere de açık olmak gerekiyor. Evet, bir şey gülmemiz için ne olması gerekiyor? Birazcık bunların üzerine konuşabiliriz.
0: Hadi bakalım konuşalım. Ne olması gerekiyor?
1: Öncelikle içsel komiklik.
0: Nedir içsel komiklik?
1: İnsanlar beklenmeyen, absürt veya mantıksız şeyleri komik bulma eğiliminde sakarlık bu kategoriye giriyor. Çünkü beklenmedik bir durumda birdenbire düşmek veya yanlış adım atmak İzleyicilerde içsel bir komiklik hissi yaratabiliyor.
0: Ya bu çok gerçekten ilginç. Sadece bunun üzerine kurulu programlar var. Bir sürü insanların kafalarını bir yerlere çarpmaları, başlarına bir şeyler işte dökülmeleri, düşmeleri, kalkmaları, kaymaları vesaireler. Yani hep böyle videolar ve bir şekilde bu komik geliyor. Yani bende ama ayna nöron mesela fazla olduğu için ben buna ay ay falan oluyorum böyle ay düştü acımıştır falan diye. Bunu içsel ya da dışsal algılamanızla alakalı ben fazlasıyla kendimi yerine koyuyorum. İşte bu ayna nöronlarınız beyninizde fazlaysa böyle olur. Empati yeteneği fazla geliştiyse eğer böyle bir problem oluyor. Normalde herkes için bunlar çok komik. Benim belim ağrıyor, benim dizim ağrıyor falan o kişiler düştükçe. Keşke böyle şeylere de gülebilsem. Siz gülüyor musunuz bilmiyorum. Birileri düştüğü zaman, kaydığı zaman ya da sakarlık yapınca. Sakarlık hadi yine eğlenceli. Bir şeyleri dökmek, saçmak falan da böyle düşüyorlar ve canları acıyor ya. Ay çok fena. Sen gülebiliyor musun öyle videolara?
1: Yani evet ben de çünkü benim de çok fazla sakarlıklarım var. O yüzden bazen kendime bile komik geliyor yani.
0: Ben kendim sakarlık yapınca ya da kendim düştüğüm zaman falan çok gülüyorum.
1: Hı-hı.
0: Kendi olumsuzluklarımıza, beklenmeyen şeylerimize gülmek daha kolay oluyor aslında.
1: Hı-hı.
0: İşte özellikle mesela eşimle yemeği yakıp yaktığımız yemeğin başında kah kah kah kah gülüyoruz nasıl yaktık diye. Aslında gülünecek ne var normalde ama beklenmeyen bir şey. Başında durduğu yemeği nasıl yakar insan? Olsun, gülecek sebebimiz olmuş oluyor. Buna da çok şükür.
1: Evet, çok şükür.
0: Başka neye gülüyormuşuz?
1: Evet, bir sonraki maddede empati. İzleyiciler yerine kendilerini koyabilecekleri durumlara gülüyorlar. Çünkü o an yaşanan duyguları hissedebilirler ve bunu da komik bulabiliyorlar.
0: Evet, bu mesela bir öğrencisiniz ve bir öğrenci videosu izliyorsunuz. Mesela ben öğrenciyken öğrenci evi videolarına çok gülüyordum. Çünkü ben evet işte ütüde yemek pişirmeye çalışıyor falan. diye kendinizden eğer bir şeyler buluyorsanız o işin içinde, orada diyorsunuz ki aa evet bakın işte ben de bunu yapmıştım ve kendinizle bağlantısını kurup buna gülebiliyorsunuz. Yani aslında empati bir yerde gülmenize sebep olurken diğer acı çekenlerde empati kurmanız gülmemenize sebep olabiliyor. İlginç evet. Şekilde.
1: Sosyal normların ihlali, yani insanların genellikle belirli sosyal normlara uymak için çaba göstermeleri, bu nedenle de sakarlık ya da hata yapmak bu normların ihlali olarak da görülebiliyor ve izleyicilerde de gülme tepkisi de yaratabiliyor.
0: Evet, çünkü normalde bir şeyi bekliyorsunuz ve yani bazı insanların belirli bir türde davranmasını bekliyorsunuz ve öyle yapmadıkları zaman bize komik geliyor. Sosyal normlar bize böyle beynimizdeki nöron bağlantıları çok güçlü onlarla alakalı. Sonra onlar birden kopunca, ne bileyim çok ciddi birisi dans etmeye başladığında falan birden, ya da işte öyle videolar falan oluyor ya, birden böyle ne oluyor falan diye birden beyin algılamıyor ve o nöron bağlantılarıyla çelişen şeyler olduğu için beyninizde böyle kavga var orada. Ne oluyor burada? Biz bunu hiçbir yere bağlayamıyoruz diye ve buna gülüyorsunuz. Tam olarak zihninizdeki bu savaşa aslında gülüyoruz.
1: Evet. Yabancılaştırmaya, sakarlıkların veya hataların izleyicilerde bir gülme tepkisi yaratmasının bir diğer nedeni de stres ve gerginliği azaltmaları. İzleyiciler gülerek streslerinden de kurtulabiliyorlarmış.
0: Bu aslında sayede. Daha önce bir kere katarsis'e değinmiştik. Evet. Ona benziyor. Normalde şöyle oluyor. O düşen kişi siz olmadığınız için gülüyorsunuz. Bazı kişiler çok dışsallaştırılacaksa daha komik oluyor. Normalde mesela bazı skeçlere bakıyorum, inanılmaz derecede aksan şakaları yapılıyor. Yani aksanlar üzerinden şive komedisi yapılıyor. Halbuki o yöreye gitseniz o kadar şiveyle konuşan kimse de kalmadı. O yörede herkes gayet normal, en fazla çok yani ufacık bir tonlama farkıyla konuşuyor. Ama bakarsanız eğer inanılmaz köpürtülerek, abartılarak kullanılıyor. Bunda ne oluyor? Biz kendimizi o kişiye yabancılaştırmış oluyoruz. Yani aslında aksan ve şive komedilerinin şeyi de bu. Ama bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Amerika'da da mesela birbirlerinin eyaletlerin aksanlarıyla ya da işte Kanadalıların mesela yay falan deyişiyle bir komedi oluşturmaya çalışılıyor. Yani bize özgü bir şey değil bu durum. Hadi kısa bir ara verelim, sonra evet, devam edelim.
1: Sonrasında devam edelim. Bu arada bugünkü konumuzla alakalı siz de yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız ve...
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün gülmekten bahsettik. Evet. Gülmek neden lazım? Çok lazım. Komedi türlerine baktık. Hı-hı. Biz en çok absürt komediyi seviyoruz. Öyle Hı-hı. dedik. Sonra da dedik ki neden gülüyoruz? Bu neden gülüyoruzları iki şekilde kullanabiliriz aslında. Birincisi, Hı-hı. eğer kendiniz komik bir şeyler yazmak istiyorsanız... İçinde bak şu karakteri insanların empatiyle güleceği, bu karakteri şununla güleceği falan şeklinde yazabilirsiniz. Aslında normalde stand-up gösterilerini falan profesyonel olarak yazanlar da bütün bunları kullanarak yazıyorlar. Bir karakter oluşturulurken de bunlara dikkat ediliyor. Hmm. Şöyle bir özetlemek ister misin nelere gülüyoruz? Sadece madde başlıklarını. Hmm. Ondan sonra da son birkaç tane kalmıştı, onlara değinelim.
1: Gülmemiz için ne olması gerektiği evet. konusunda içsel Hı-hı. komiklik dedik, Hı-hı. empati dedik, Hı-hı. sosyal normların ihlali dedik, Hı-hı. yabancılaştırma dedik, Hı-hı. imaj çizme.
0: İmaj çizme nedir?
1: Evet, imaj çizmeye geldik. Birçok insan kendilerini diğerleriyle karşılaştırmaya eğilimli ve başkalarının da düşüşleri veya hataları izleyicilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine neden olabiliyor. Bu da bir gülme tepkisi yaratabiliyor.
0: Aslında bu biraz kötücül gibi değil mi? Ha ha ha, o ben değilim falan diye. Yani birazcık kendini insanın egosunu tatmin etmesi gibi bir noktaya geliyor. Ama normalde sadece karşınızdaki kişi ne kadar tuhaf bir hareket yapıyor ya da hani ben böyle bir şey yapmazdım üzerinden aslında gülüyoruz normalde. Yani aslında kendimizin üstünlük sağladığı duruma gülüyoruz. Ve yani ilginç şekilde de bütün bunları mesela yapay zeka da algılıyor. Hı hı. Yapay zekaya geçenlerde fil şakasını sordum. Klasik olarak şey vardır ya, bir fili buzdolabına nasıl koyarsın? Hı hı. İşte hani üç adımda koyarsın, buzdolabının kapağını aç, fili koy, kapağı kapat. Hı hı. Ondan sonra peki bir zürafayı nasıl koyarsın? Ondan sonra işte buzdolabının kapağını aç, fili çıkar, zürafayı koy, kapağı kapat. Yani bu bilinen bir şey. Bunu sordum yapay zekaya. Dedi ki eğer bir espri olarak söylüyorsan şöyle şöyledir. Buradaki komedi unsuru zürafanın ve filin buzdolabına sığmayacak olması. Yani sosyal normlara uymaması. Hı-hı. İkincisi bir önceki fili unutmuş olmaktan kaynaklanacak utanç duygusudur. Hı-hı. Çünkü hani fili unuttunuz buzdolabında ve bunu kendisi yapay zekada çözümlüyor. Hı-hı. Ve hani burada iki şey birbiriyle bağdaşlaştırılmış falan olarak size açıklayabiliyor. Dolayısıyla siz bazı komik bulduğunuz şeyleri de yazın. Bu neden komik diye sorduğunuzda yapay zeka cevap verebiliyor. Hı-hı. Çok ilginç bir öğrenme düzeyi gerçekten.
1: Evet.
0: Evet, sen sonra
1: başka
0: neden
1: bir gülüyorsun? Maddede başkasının görmesine gülmek. Bu aslında doğal seçilimiyle ele de alakalıymış. Biraz daha biyolojik bir açıklama. Ancak hı hı. bazı araştırmalar insanların yüksek sesle gülmenin fiziksel olarak sağlıklı bir seçim avantajı sağladığını öne sürüyor. Bu nedenle sakarlık veya hataların izleyicilerde bir gülme tepkisi yaratması insanların doğal bir tepkisi olabiliyor.
0: Yani bu aslında şöyle bir şey. Şimdi mesela sakarlığa niye gülüyoruz? Aynı örnek üzerinden gitmişiz sürekli. Hı hı. Şöyle, bazen içselleştirdiğimiz için ya da kendi sakarlığımız zaten komik. Beklemediğimiz bir şey var ya da sosyal normlar kırılıyor. Tamam, hı hı. peki. Bazen de şöyle bir şey var. Aynı şeyi tek başımıza izlesek gülmeyeceğiz. Hı hı. Şimdi gidiyoruz mesela sinemada birileri gülüyor. Sırf onlar gülüyor diye biz de gülüyoruz. Hı hı. Bu ayrı bir mesele. Çünkü gülmek evet. hani bulaşıcıdır ya. Hı hı. Onun gibi esnemek de bulaşıcıdır. Siz evet. gülersiniz, millet güler. Siz esnersiniz, millet esner falan. Ondan sonra oradan yanınızdakine geçer. Şimdi tabii bunu bilinçli olarak kullanabiliyorlar. Ne? Sitcomlarda sürekli bir gülme efekti var. Aslında o gülme efektlerini kaldırsanız komik değil o sahne. Yapmışlar öyle şeyleri. Müzikleri ve gülme efektlerini kaldırıyorlar. Aslında boş boş boşluk var falan. Yani bir şey yok. Komik değil o sözler. Diyalog kesinlikle komik değil, durum kesinlikle komik değil. Sadece onların birbirlerine nasıl yani anlamadım. Bakışın arkasına bir kah kah kah kah gülme efekti koymuşlar. Ve sırf onlar gülüyor diye siz de gülüyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bu ayrı refleks olarak gülmek bir mesele. Hı hı. Bunun bir adım ötesinde sesli gülmek, hı hı. ben buradayım falan gibi... Doğal seçilimde bunun avantaj sağladığının fark edildiği düşünülüyor. Dolayısıyla bizde de var olduğu, ben buradayım deme ihtiyacı duyduğumuz, özellikle de ergenlik döneminde

0: içten güldürüyor ki bazı gördüğüm böyle videolar vesaire. Kendimi böyle neredeyse kahkaha atarken buluyorum, evet. Tabii.
1: Ben çok gülüyorum. Bir de ben güldüğümde krizlere girip hani artık gözlerimden yaşlar gelip ağlayacak kadar, diyeceksiniz ki sinir hastası mısın? O boyuta gelecek kadar gülüyorum. Böyle gülmeyi de çok seviyorum. Artık gülmekten dizlerimin bağı çözülüp yere oturup güldüğüm çok olmuştur. Yani şimdi bütün bunların sonuna gelmişiz. Bakıyorum da programımızın yine.
0: Evet.
1: Kendiniz de nelere güldüğünüze bakın ve kendi içsel eğilimlerinizi bu şekilde kurabilirsiniz. Eğer yazarsanız, yani stand-up yazıyorsanız ya da belki bir sketch vesaire gibi şeyler yazıyorsanız, hı hı, ya da bir kitap yazıyorsunuz, araya bazı hani komedi unsurları koyuyorsunuz ki okunurluğu kolaylaşsın vesaire.
0: Hı hı.
1: Bütün bu şeyleri araştırırsanız, aklınızda kalmadıysa da, aralara serpiştirildiğinde gerçekten de bizi birazcık ileriye taşıyabilecek şeyler.
0: Evet.
1: Bilincinde olmamız lazım. Biz neye gülüyoruz? Hı hı. Başkalarını güldürmek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii bu kadar bunları böyle araştırıp da programın içerisinde bir tane komik bir şey dahil edememiş olmamız, aslında fıkra anlatacaktım, anlatamıyorum, yapacak bir şey yok.
0: Hı hı.
1: Zamanımız kalmadı. Evet. Bu da artık ne yapalım, bizi de affediniz bugün. Her bölümün sonunda söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
0: Çok seviyoruz.
1: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir.
0: Umarız
1: ve de
0: ki gülecek çok sebebiniz olur.
1: Amin amin, ay çok gülelim,
0: evet,
1: ne olur.
0: Evet.
1: Bir sonraki bölümde görüşmek
0: üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 5. Bölüm. Havuzdaki kötülüğüm iyileştiriliyor.
1: İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytesda denilen 5 eyvanlı bir havuz vardı. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca "İyi olmak ister misin?" diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. "Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor." İsa ona "Kalk, şilteni topla ve yürü" dedi. Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama "Bugün Şabat günü" dediler. "Şilteni toplaman yasaktır." Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. "Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü" dedi. "Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı. İsa da çekilip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. "Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin" dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. "Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum." İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı.
0: Oğlun yetkisi.
1: İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardı. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o İnsanoğludur. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.
0: İsa'ya tanıklık edenler.
1: Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardı. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da gerçeğe tanıklık etti. İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz ne de şeklini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim. Ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?
0: 6. bölüm. İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Bundan sonra İsa Celil'e Taberiye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas İsa'ya dedi ki burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var ama bu kadar adam için bunlar nedir ki? İsa halkı yere oturtun dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine arta kalan parçaları toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi.
0: İsa su üstünde yürüyor.
1: Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 3 mil kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye'den başka tekneler geldi. Halk İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefernahum'a İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman Rabbi buraya ne zaman geldin diye sordular.
0: Yaşam ekmeği.
1: İsa şöyle yanıt verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Bunun üzerine görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin, ne yapacaksın dediler. Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Ama ben size dedim ki, beni gördünüz yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Yusuf oğlu İsa değil mi bu diyorlardı. Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor. İsa aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler, oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefernahum'da Havra'da öğretirken söyledi.
0: Birçok kişi İsa'yı terk ediyor.
1: Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, bu söz çok çetin, kim kabul edebilir dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz? Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. Sizlere babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblisti. Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda 12'lerden biri olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti.
0: 7. bölüm. İsa Yeruşalim'e gidiyor.
1: Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona ''Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git'' dediler. Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara ''Benim zamanım daha gelmedi'' dedi. Oysa Sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez. Ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı. İsa bu sözleri söyleyip Celil'e de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, o nerede diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir dediler. İsa onlara benim öğretim benim değil, beni gönderenindir diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister. Ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Kalabalık, cin çarpmış seni dedi. Seni öldürmek isteyen kim? İsa, ben bir mucize yaptım, hepiniz şaşkına döndünüz diye yanıt verdi. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun.
0: İsa Mesih midir?
1: Yeruşalimlilerin bazıları öldürmek istedikleri adam bu değil mi diyorlardı. Bakın açıkça konuşuyor. Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi. Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçekti. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi. Bunun üzerine onu yakalamak istediler ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa, kısa bir süre daha sizinleyim dedi. Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız dediler. Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince gerçekten beklediğimiz peygamber budur dediler. Bazıları da bu Mesih'tir diyorlardı. Başkaları ise olamaz. Mesih Celile'den mi gelecek dediler. Kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Betlehem kentinden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: Sonsuz bir hayat.
3: Gerçeği tanıt.
4: Radio Light.
2: 103.6.
4: 103.6 FM.
2: Radio Light.

nations, hither soldiers.

Bikia, bikia, letua, oh, letua, matata.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Seal us to yourself, O God.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Israel a new breed.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
4: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.